Güzel. Ama bu uzun ömrü mutlaka güzel amellerle geçirmek lazım. Güzel amellerle geçirdiğimiz zaman insanların en hayırlısı oluyoruz. Kötü amellerle geçirdiğimiz zaman ölsek daha iyi. Çünkü hiç olmazsa o zaman kötülüğü az yapmış olacağız. O zaman şerri hiç olmazsa birikmemiş olur. Salih amel işlemeye, Rabbimizin rızasına uygun işlere koşturmaya gayret edeceğiz. İnsanın arkasında eseri kalmalı. Yani işte Allah rahmet eylesin bu çeşmeyi şu yaptı. Allah razı olsun. Burada eskiden arabayla geçerken çamurlara batardık. Yürürken efendim mahvolurduk. İşte şu köprüyü filanca hacı efendi yaptı. Allah razı olsun. İşte beni falanca kimse çok fakir durumumda efendim gözetti, kolladı da efendim işte yetiştirdi de büyüdüm de onun sayesinde tahsil gördüm de filan. Böyle şeyler dedirtmek güzel. Allah çevremize daima her türlü imkanlarla hayır yapmamızı cümlemize nasip eylesin. Birisi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. İyiliklerinden bahsediyor. Öteki şahıslar diyor ki bir kurban bayramında bayram ama fakir olduğumuz için sabah namazında camiden çıktık, namazı kıldık çıktık. Boynumuz bükük, koluma girdi diyor, o vefat eden kimseyi anlatıyor. Koluma girdi diyor, nasılsın dedi diyor, işte iyiyim dedim diyor, gel bakalım dedi diyor, beni yavaş yavaş çekti sürükledi diyor, sürünün başına götürmüş, bak bakalım bu koyunların hangisi daha güzel demiş, seç bir tane demiş. O da tabii şöyle bakmış güzel, sanıyor ki ötekisi alacak. Güzelce bir şey seçmiş şöyle baba yiğit, iyi besli bir hayvan seçmiş. Ötekisi de çıkartmış parayı vermiş. Al bakalım hadi bu koyunu götür evine demiş. Adam onu anıyor tabii. Vefat etti diyor. Allah razı olsun. Cömert kimseydi diyor. İşte diyor bir bayramda bana böyle yaptı diyor. Ben de bir keresinde hala yüreğim yanar. O öyle yapmış. Bir Arefe günü ulusta dolaşıyorum Ankara'da. Bir şey alacağım. Bir dükkana girdim. Aklım ona takıldığı için herhalde basiretim mi bağlandı? Nasıl oldu? Şimdi yanımda çöpçü kıyafetli birisi ihtiyar bir adam var. Yani giyiminden belediyenin çöpçüsü olduğu anlaşılıyor. Yanında da bir çocuk var. Herhalde evladı veya torunu. Şu elbiseyi alalım diyor. Evladım onu alamayız diyor. Paramız yok diyor. Ben de İşte yürüdüm, kendi aradığım şeye baktım yandaki dükkanda ama onların konuşmalarını da bu tarafta görüyorum, duyuyorum. Ben de yürüdüm gittim. Aklıma sonradan geldi. Ya onun o şunu alalım baba dediği elbise o zamanın parasıyla 25 lira bir paraydı. Benim yanımda o para vardı, bol bol vardı. E mübarek işte bak alamıyoruz diyor. Çıkart, al o şeyi, al bakalım de ver, sevindir fukaracıkları. Aklım sonradan başıma geldi. Yani bay, ne derler? Türk'ün aklı sonradan mı gelir derler. Bir lafı vardır böyle. Onu yapamadığıma üzülürüm yani. İnsan fırsatı buldu mu hayırı yapmalı, ömrü hayırlarla geçmeli. Kötülükten geri durmalı, iyi ki yapmamışım. İyi ki yapmamışım diyebilmeli yani kötülüklerden geri durmalı. Hepimiz inşallah Allahu Teala Hazretleri söz verelim kendi kendimize prensip edinelim. Bizi hayırlar yapmaya muvaffak eylesin. Hayır ehli olalım inşallah. Hayrı ümmeti ellezine izâ esâû istagferû ve izâ ahsenû üstübşirû ve izâ saferû kasarû ve eftarû. Bu hadis-i şerifi de birçok yerde söyledim. İşte Taberani'nin rivayet ettiği bu Cabir radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz sayıyor şimdi. Hayrı ümmeti. Benim ümmetimin en hayırlıları kimlerdir? Onları sayıyor. Tasvir ediyor yani. Hayırlı insanın kim olduğunu anlatıyor. İza esa'u istagferu. Kötü bir iş yapmışlarsa istiğfar edenlerdir. İnsan kötü iş yapabilir. Neden? Nefsimiz var, şeytan var, damarımıza girer, kulağımıza fısıldar, aklımızı çeler, bir hatalı iş yaptırtır, sonra pişman oluruz ama yaptırtır. Yani kanmamayı öğrensek, meluna hiç şey yapmasak, kanmasak, hiç oyuna gelmesek daha iyi. Ama inşallah yenilmemesini de öğreneceğiz. Peki hata yaptım ne olacak?
hata yaptığı zaman

0: tevbe ve istiğfar edecek. Bak Efendimiz ne diyor? Benim ümmetimin en hayırlıları kötü bir şey yaptıkları zaman estağfurullah diyen, istiğfar edenlerdir diyor. Demek ki kötülük yaptı diye evet insanın derecesi düşer ama estağfirullah deyince, Allah'tan affu mağfiret isteyince, hatasını anlayıp dönünce gene ümmetin hayırlısı oluyor. Demek ki günahkar da olsak Rabbimiz gene tevbe ve istiğfar ediverince hem af ediyor, o da yetmiyor, bir de tertif, ümmetin hayırlısı oluyoruz. Bu güzel bir şey. Onun için kardeşim şeyi anlatıyordu, akrabasından birisini anlatıyordu, işte biraz işleri ters gitti diye namazını yazdı, cumayı bile bırakmış. Şimdi o kardeşimiz ona mektup yazsın, desin ki önümüzdeki efendim perşembeyi cumaya bağlayan gece efendim regaib gecesidir, Recep'in biridir, cuma gecesidir efendim, çok tevbe ve istiğfar eylesin, Allahu Teala Hazretlerine dönsün, Allahu Teala Hazretlerine düşüncelerinden, hatalarından dolayı tevbe ve istiğfar eyleyip affını arz eylesin. Demek ki o zaman hayırlı insan oluyor. Ve izâ ahsenu üstüb şerû. Kötülük etmeyip de iyilik yapıyorsa, kötülük yapmıyor, iyilik yapıyor. Ha, o zaman da sevinir. Çok şükür ki hayır yapmaya muvaffak oldum ya Rabbi diye sevinir. Zaten müminliğin ölçüsünü Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte öyle vermiş. Sen bir kötülük yaptığın zaman üzülüyorsan ve bir iyilik yaptığın zaman ferahlayıp seviniyorsan işte sen müminsin. Bu vasıf müminin vasfıdır. İmanın alametidir. İyilik yaptığın zaman memnun oluyor. Şunu yaptım, oh elhamdülillah içim müsterih. Tamam, imanın alameti. Kötülük yaptın, üzülüyor. Ben bunu neden yaptım ya? Tüh yahu, vah yahu filan. Heh, o da müminliğin alameti olmuş oluyor. Demek ki iyi kötü bir şey yaptıkları zaman estağfurullah diyenler, iyi bir şey yaptıkları zaman sevinip efendim neşelenenler, müjdelenenler ümmetin hayırlıları oluyorlar. Son cümleyi de her yerde söylüyorum. Bu bir bakıma üzerinde biraz fazlaca durulma diyecek bir şey. Ve izâ saferu, yolculuk yaptıkları zaman da kasaru ve eftaru, namazı iki kılarlar ve oruç tutmayıp oruçsuz seyahat ederler. Şimdi bu neden denmiş? İnsanoğlu tabi Müslümanlığı da yapmak isteyince güzel yapmak isteyecek tabi. Bizim dinimizde Allahu Teala Hazretleri müsaade etmiş, emretmiş, tavsiye eylemiş. Efendim yolcu çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya olduğu için 4 rekatlı namazları 2 rekat kılar. Buna namazı kısa kılmak denilir. Bu 4 kılsam nasıl olur? Daha çok sevap olmaz mı? Olmaz, çünkü söz dinlememiş olursun. İkramı reddetmiş olursun. Allah sana hadi bakalım yolda biraz fazlaca yoruluyorsun, üzülüyorsun, 2 kıl namazı demiş. Yok illa ben 4 kılacağım. Yani nezakete sığmaz. Nezaket noktasından uygun değil. Rabbimiz o ikram vermiş. Ya Rabbi çok şükür pekala 2 rekat kılacaksın. Tamam. Sonra Ramazan günü yolculuk yapıyorsun. Oruç tutmayacaksın. Çünkü yolculukta oruç tutmamak efendim müsaade olarak zaten Kur'an-ı Kerim ayetinde bildirilmiş. Peygamber Efendimiz de onu tavsiye ediyor. Çünkü şöyle bir his yerleşebilir insanın içine. Hay Allah. Yani o oruç tutmamak müsaadesi var ama gene ben tutmaya çalışayım. Tutmazsam pek iyi olmaz filan gibi yerleşir insanın aklına. Gönlü içi rahat etmez. Yok içim rahat etmedi. Ben gene oruca niyet edeyim der. Tabi yolculuğun sıkıntıları var. Sahura kalkamaz. İftar vaktinde iftar edemez. Yolda tabi yorulur. Meşakkat çeker. Hele Suudi Arabistan gibi sıcak bir yerse susar. Aç kalır vesaire filan. O bakımdan müteselli olsunlar. Rahat rahat o müsaadeyi kullansınlar diye. Ümmetimin hayırlıları yolculuk yaptığı zaman namazı iki kılanlardır ve oruç tutmayandır diyor. Yani tutmayabilir manasını rahatlıkla işlesinler, kullanabilsinler diye böyle buyurmuş. Şimdi yolcu olanın bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre efendim namazı iki rekat kılması ruhsat değildir, azimettir. Yani öyle yapması daha üstündür. İmam Şafii Hazretleri bir müsaadedir, ruhsattır. İsterse iki kılar, fırsatı tam bulursa dört kılabilir diye. O öyle içtihat eylemiş. Bizim imamımız bu hadise uygun. Bak bu hadis-i şeriften çıkan manadan anlaşılıyor ki Ebu Hanife Efendimiz rahmetullahi aleyh güzel fıkıh bakımından Peygamber Efendimizin hadisine uygun olarak içtihat eylemiş. Bir de oruç tutmayabilir insan Ramazan'da. Yolcu çünkü. Sıkıntısı var. Eğer tutmazsa bir şey gerekmez. Ama çok rahatım. Şeyde de bir sıkıntı çekmeyeceğim. Efendim rahatlıkla da tutabilirim. Hem sahura kalkabilirim, hem iftar edebilirim. Gıda bulmakta da zorluk çekmeyeceğim. Kazaya bırakmayayım. Şimdi tutuvereyim. Tutarsa da kabul olur. Bir şey yok. Ama o bu müsaadeyi Peygamber Efendimiz rahatça kullanabilsinler diye böyle ifade etmiş. Rahat. Müsterih olarak isterse tutmayabilir. İsterse tutar, isterse müsterih olarak tutmayabilir. Bu neden? Bizim dinimiz kolaylık dinidir, rahatlık dinidir. Efendim, Allahu Teala Hazretleri bizim zorluğumuzu, kötülüğümüzü istemediğinden, kolaylığımızı istediğinden her şeyi yumuşak yumuşak emir buyurmuştur. Emrettiği şeylerin hepsi güzeldir, hepsi faydalıdır. Yasakladığı şeyler bize zararlıdır da ondan yasaklanmıştır. Şimdi ben bir yazı yazdım sigaranın aleyhine. Sigara içmemek lazım diye şöyle kendi aklıma gelen misallerden, çeşitli yollardan tutturdum bir yazı yazdım. Onun üzerine Anadolu'nun bir beldesinden birisi bana 4-5 sayfa bir yazı döşenmiş, bir cevap göndermiş. Efendim, çeşit çeşit misaller veriyor. İşte yani niye sen bu yazıyı yazdın, niye sigaranın aleyhinde bulundun filan gibilerden çeşitli misaller veriyor. Halbuki ben yazıyı yazdığım zaman onun o mektubunda döşendiği yerleri okumuştum. Biliyorum yani orada söylenmiş olan şeylerin hepsini biliyorum da. O bir de diyor ki yani biraz kendini beğenmişlik gibi falan olmuyor mu diyor bana mektupta biraz. Öyle bir şey değil. Elhamdülillah o akşam şöyle bir de manevi bakımdan da yazdığımın iyi olduğuna dair de bir işaret oldu. Kendimi sevindim, mutmainim şimdi. Şimdi gülüyorum gazetelerde çarşaf gibi sigaranın zararlarına dair bir kampanya başlattılar. Bir bakan başlattı galiba. Gazetelerde de boyuna. O gazeteler filan hepsi artık sigara doğru değildir filan diye yazıyor. Falanca kulüp, filanca kulüp, onlar da sigara zararlıdır filan diye yazmışlar. Elhamdülillah ben 3-5 ay önceden yazmıştım. Bizim Müslüman kardeşimiz benim yazdığım doğru şeyi bana mektup döşenip tenkit ediyor. Bu böyle şey olmaz ki yani. Ötekiler sonunda dönüp şey yapıyorlar. Zararlı. Vücuda zararlı. Canım hocalarımızdan bazıları içmiş. Hocaların bazısı içmişse neden içtiğini bilmiyorum ama zararlı olduğundan hoca delil olmaz. Hoca delil olmaz. Fıkıhtan arayacaksın delili. Ayetten, hadisten, fıkıh ahkamından delili arayacaksın. İsraf. Tamam. İsraf haram. Faydası yok. Efendim para boşa gidiyor. İsraf oluyor. Oradan haram. Zararlı. Tıbben bütün doktorlar ittifak ediyor. Şimdi de kampanya başlatıldı. Zararlı, tamam. Zararlı olduğu için de içilmemesi lazım. Ayrıca kokusu nahoş. Yanında içmeyen rahatsız oluyor. Başkasına eza vermiş oluyorsun. O bakımdan da mekruh. Efendim ayrıca paranın yarısı yurt dışındaki efendim fabrikalara gidiyor. Yarısı veya daha fazlası milyonlar yani o sigaraya verilen paraları savunma sanayine yatırsak Rusları korkutacak kadar fabrikalar yaparız. Kalkınmamıza yatırsak memleketin her tarafı fabrika dolar. Millet yakıyor oyunu. Yak bir sigara, tüttür bir sigara, ister zengin olsun ister fukara, yemekten sonra lazım bir sigara, tekerlemeler mekerlemeler böyle gidiyor. Biz söyle doğruyu söylediğimiz zaman millet kızıyor. Sonra başkaları da söyleyince bilmiyorum artık şimdi ne yapıyorlar. Bunu nereden açtık bilmiyorum. Efendim herhalde bu dinimiz helal şeyleri, güzel şeyleri efendim emretmiştir, kötü şeyleri yasaklamıştır. Dinimizin her emrinde bir hikmet vardır diye açtık. Eğer içinizde tabii böyle iptilaları, keyifçiliği, efendim tiryakiliği vesairesi olanlar varsa bıraksınlar. Yani doğru değil, bırakması gereken bir şey olmuş oluyor. Hayru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yuhsenu ileyhi ve şerru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yusa'u ileyhi ene ve kafilül yetimi fil cenneti hakeza. Buhari Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Rahmetullahi aleyh. Efendim sahih kitabında yazmış. Hayru beytin, en hayırlı ev fil müslimine, Müslümanların arasında en hayırlı ev. Beytun fihi yetimun yuhsenu ileyhi, içinde kendisine iyi bakılan, ikram olunan, güzel muamele edilen bir yetimin olduğu evdir. Evlerin en hayırlısı Müslümanların arasında, içinde böyle kendisine iyi muamele edilen bir yetimin barındığı evdir. Yetim, yani anası yok, babası yok, efendim işte onu himayesine almış, bakıyor, iyi bakıyor, o en hayırlıdır. Müslümanların arasında en kötü ev de içinde yetim olup kendisine kaba saba sert muamele yapılan yetimin bulunduğu evdir. Yani yetime iyi muamele yapılan ev en hayırlı ev oluyor. Yetime kötü muamele yapılan ev efendim en şerli kötü ev oluyor. Ben ve yetimi yetiştireceğim diye yanına alan, bakan, ona tekeffül etmiş olan insan cennette şöyleyiz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şöyleyiz, yani yan yanayız. Cennete girecek, bana da komşu olacak demiş oluyor. Tabii bilmiyorum, ben şimdi harp olmadığından, darp olmadığından belki yetimler o devirdeki kadar çok değildir. O zaman herkes harbe gidiyordu, şehit oluyordu, geride yetimleri kalıyordu, bakacak kimsesi olmuyordu filan. Şimdi biraz belki azdır. Memleketimiz uzun zamandır harpsiz, darpsız bir güzel sulh-u sükun devresi geçirdiğinden iyi durumumuz. Mesela benim babam, efendim, işte dedemiz şehit olmuş, böyle yetim olarak büyümüş. Ama şimdi biraz nispet olarak az olabilir. Fakat böyle bir sahipsiz, efendim hamisiz, bakıma muhtaç bir yetimi almak, evinde yetiştirmek, büyütmek, okutmak, zamanı geldiği zaman evlendirmek cennete girmeye vesiledir. Peygamber Efendimizin komşuluğunu kazanmaya vesiledir. Çevrenizde böyle trafik kazası, efendim daha başka bir sebepten, hastalıktan vesaireden böyle çocukları kalmış kimseler varsa o çocukları evlerine efendim taksim ediverip komşular bakar, şey yaparlarsa, yetiştirirlerse bu büyük sevaba nail olurlar. Efendim şimdi ne lüzum var yanımıza alacağız, veririz şeye, çocuk ıslah evine, veririz çocuk esirgeme kurumuna, orada senin evindeki rahatı bulamaz çocuk. Orada belki karyolası vardır, belki kaloriferlidir, belki muntazam, senin evinden daha muntazam yemek çıkıyordur ama orada sevgi eksik olur. Orada kötü alışkanlıklar edinebilir. Ne de olsa sahipsiz şeyler, işte bazen suistimalleri, şeyleri duyuyoruz, yalan yanlış işler yapıldığını o gibi yerlerde. Sen onu al, Müslüman olarak yetiştir. Şimdi bu Avrupalılar biraz para kazanınca, zenginleşince, efendim bir Müslüman çocuğunu küçükten alıyorlar. Yani herhalde bir politika olarak bunu böyle benimsemişler. Bir küçük Müslüman çocuğunu alıyorlar, ailelerine yetiştiriyorlar. Nasıl yetiştiriyor? Hristiyan olarak. Müslüman çocuğunu alıyor, Hristiyan olarak yetiştiriyor, ondan kar umuyor. Eskiden biz ne yapmışız? Eskiden biz Hristiyan diyarlarından çocukları yetiştirmişiz, Müslüman ailelerin yanına verip efendim Müslüman yetiştirmişiz. Şimdi onlar işin tersini yapıyorlar. Gözümüzü açalım. Yetim çocukları yanımıza alalım. Hem cenneti kazanalım hem de bir Müslüman çocuk yetiştirmiş oluruz. Yani cemiyete anne baba terbiyesi almış, aile görgüsü almış, Müslüman bir kimse efendim kazandırmış oluruz. O bakımdan ona gayret edin, öyle vermeyin. Millet şimdi bir acayip oldu, annesi babası ihtiyarladı mı onu bile şeye veriyor, İhtiyar evine veriyor. Bizim memlekette yaygın değil. Almanya'da bir kardeşim, arkadaşım vardı. Onların kapı komşu, karşı komşusu. Efendim, kadın sağlam, kocası sağlam. Efendim işte 50 yaşlarında falan kimseler. annelerini aldılar, götürdüler, ihtiyarlar evine bıraktılar, eşyalarını dağıttılar, tamam, rahata erdiler. Yok ki evladın annesine, babasına yardım etme duygusu, şeyi yok ki onlarda. Götürdü, verdi ıslah evine. Orada daha rahat eder diye verdiler kendi rahatları için. Mallarını da dağıttılar, efendim, eşyalarını da, evi de şöyle sildiler, süpürdüler, oh ölmeden kurtulduk filan gibilerden. Anlayın Müslümanlıkla başka inançların farkını. Bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, annesi ve babası veya bir tanesi bunlardan sağ olup da, yani evlat ona yetişmiş, hani kendisinden evvel ölmüş olursa görmemiş olabilir, ama yetişmiş de cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun ona. Burnu yerde sürsün onun, diyor Peygamber Efendimiz. Hizmet edecek, izzet edecek, ikram edecek, sevap kazanacak. Amerika'da mühendislik yapan yüksek mühendis bir dostum vardı. Diyor, 2 senedir diyor buradayım diyor. Neden? Anam diyor. Anam vardı, ona buradaydı diyor. Anama hizmet etmek için geldim diyor. Çocuğu Amerika'da, kendisinin işi Amerika'da, parası şeyi orada kazanıyordu. Annesinin hatırını kollamak için gelmiş, ona 2 sene bakmış. Sizler ömür diyor, işte birkaç ay evvel vefat etti diyor. Şey, yani son vazifelerini yapmış. Bizim İslam dini böyle. Başka inançlarda işte alırlar, başka yere bırakıverirler.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah ve muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Sağduyunun sesi Akra.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

İnne mine saadeti ezzevcete salihate vel meskene saliha vel merkebe saliha ve inne mine şakaveti ezzevcete su vel meskene su vel merkebe su. Saadetin medarı olan şeylerdendir. Yani saadet vesilesidir. İnsanın mutluluğundan birer parçadır. Mutluluğu bunlarla sağlanır. Şunlar insanın mutluluğundandır. Bir, ezzevcetü saliha. Salih, dindar, aklı başında bir zevcesi olması. Bu mutluluk vesilesidir. Bir, velmeskenü salihi. İyi güzel bir evi olması. Elhamdülillah odaları kâfi. Misafir gelse onu şu odaya misafir eder. İşte güneşli, tamam, rutubetli değil, sıkıntılı değil. Az çok manzarası var, şeyi var, tamam. Bu da insanın mutluluğu alametindendir. Vel merkebü salihu, güzel bir binek. Yani katırı, atı, eşeği varsa huysuz değil. Önüne gidersen ısırmıyor, arkasına gidersen tepmiyor. Bindiği zaman götürüyor seni. Vurup vurup kamçıyı efendim şey yaptığın halde şey yapmıyor filan. O devir için böyle. Şimdi de herhalde otomobil vesaire filan gibi şeyler. Bu da insanın mutluluğu alametidir. İnsanın yani hak yolda olduğunun, Allah'ın efendim lütfuna erdiğinin, iyi bir insan olduğunun emaresi ve inne mine şakaveti, insanın şaki olduğunun alametindendir. Ezzevcetü su, kötü bir kadın. Sonra velmeskene su, kötü dar fena bir ev ve kötü bir hayvan. Huysuz, her zaman şakarlık çıkartır, üstüne binersin atar, bilmem şöyle yapar böyle yapar. Bu da insanın başının bir belasıdır efendim. Şakavettendir yani, diyor Peygamber Efendimiz. O halde Rabbimiz bize dünyada ahirette saadet, afiyet ihsan eylesin. Bu sayılan şeylerin güzellerini ihsan eylesin. Kötülerinden mahfuz eylesin cümlemizi. Bir hadis-i şerif geçti ki Allah'ın öyle kulları vardır ki, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah onları afiyet üzere dünyaya getirir. Afiyet üzere yaşatır. Afiyet üzere öldürür. Afiyet üzere cennete sokar. Öyle kulları var. Ne sebeple öyle oluyor bazı kullar bilemiyoruz. Ama sanki bana öyle geliyor ki güzel huyundan dolayı. Allah'ın böyle kulları vardır diye müjde olduğuna göre, bildiğimize, öğrendiğimize göre dileyelim Erhamur Rahim'in olan Rabbimizden. Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in bizi böyle mutlu yaşayan, mutlu ölen, afiyet üzere yaşayan, afiyet üzere ölen, afiyet üzere cennete girenlerden eyle Ya Rabbi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumandır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra. Akra.

Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni nere koyam benden içeri. Beni sorma bana, bende değilim. Surletim boş yürür dondan içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ki kaldı kapıda.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Fıkra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu

bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tasarım bir ürünün tamamının veya bir kısmının renk, şekil, doku, büyüklük gibi işte duyuları etkileyen, duyu organlarıyla algılanan unsurlarının tasarımcının kafasında planlanması veya uygulanması için planlanmasına diyoruz. Buna biz artık bu görsel unsurların yanında son zamanlarda deneyimi de ekledik. Deneyim de tasarlanabilir bir şey haline geldi. İşte endüstriyel tasarım diyoruz, servis dizayn diyoruz, hizmet tasarımı. Yani sadece görsel unsurların değil de tasarımcı bütününü nasıl çalıştığını da tasarlayan kişidir. Tasarım da budur diyebiliriz. Aslında hem sanat dalı hem de değil teknik bir iş. Aslında tasarımcı bir sanatçı ama ürettiği şeyler her zaman bir sanat eseri değil. O işleri yapacak için bir sanatçı olması gerekiyor. Çoğunlukla da öyle. Fakat yapılan işler sanatçının imzasını atabileceği işler her zaman değil. Biz çünkü ekiplerle çalışıyoruz. Bir kendi ekibimiz var. Ajansta bir ekibimiz var. Bir işe birden fazla kişinin eli değiyor. O çok önemli değil gerçi. Ama öte yandan bir müşteri faktörü var. Biz müşteriyle beraber, müşterimizle beraber bir işi gerçekleştiriyoruz. Onun imzayı birlikte atıyoruz. Müşteri ekibi, müşterinin, onların yöneticilerinin de çok büyük etkileri oluyor. O yüzden işler her zaman bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz renkte, bizim istediğimiz şekilde çıkmayabiliyor. Her zaman biz de yaptığımız işleri beğenmiyoruz. Bazen de bizim planladığımızdan daha iyi gidiyor. Katkılarla daha iyi bir noktaya geliyor. O yüzden yapılan işler sanat eseri değil, ticari işler ama tasarımcı bir sanatçı tabii.
0: 2 dakika. Az, öz

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim, Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın.
1: Farkında ol, Akra dinle.
2: Habib-e Hak jo karam ke moti luta raha hai, wo Mustafa hai. Jo barish-e san mein mujassam dua bana hai, wo Mustafa hai.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

olmayacak senden hata. Kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehv hata. Kul neylesin ya Rabbena? İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl ehli. Ger açıvermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena? Kim gamda, kim rahattadır? Alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir. Kul neylesin ya Rabbena? Kim ki ezelledi bela, andan ırak oldu bela. Allahu yef'al ma yaşa. Kul neylesin ya Rabbena? Hak anlamak mert işidir. Sığmaz akıl nert işidir. Çün sani fert işidir. Kul neylesin ya Rabbena? Entel kerimul musta'an. Entel raufu küllü an. İhsanına kaldık hemen. Kul neylesin ya Rabbena? Uçtu kafesten andeliyim. Koma hüdayi garip. Et gülşeni vaslın nasip. Kul neylesin ya Rabbena?

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir.

0: yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
1: Akra, akra, akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şüphesiz sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dokunmayın demişti. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve devirip öldürdü. Derken o dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın, artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi.

0: verdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

Zamanınızı boş geçirmeyin. Bilin ibadetlerinden birisi de zikirdir. Onun için gününüzün her saatinde işe de gitseniz, yolda da yürüseniz, evde de olsanız, otursanız da, yatsanız da, kalksanız da zikir yapabilirsiniz ve zikir çok sevaplı bir ibadettir. Hele oruçluyken yapılan zikrin sevabı çok daha fazladır. Onun için zamanınızı boş geçirmeyin, Allah'ı zikredin, çokça zikredin. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tasavvufi bir çalışma bu. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesira ve sebbihuhu bükreten ve asıyla." Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam ona tesbih eyleyin. Demek ki Müslüman aşık-ı sadık bir kul olacak. Efendim, gözü yaşlı bir derviş olacak. Allah'ı hatırından çıkarmayacak, dilinden düşürmeyecek. Severek aşık bir kul olarak, aşık-ı sadık bir kul olarak Allah-u Teala Hazretlerini hep anacak. Bunu da unutmayın. Allah-u Teala Hazretlerini çok anın. Çünkü bir insan bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan dediği gibi Süleyman Çelebi cennet mekanın. Bir Allah demekten bile çok sevap kazanıyor. Bire 70.000'dir zikrin sevabı. Hele o zikri insan gönlüne indirirse, yani diliyle söylemeyip de kimse anlamayacak bir şekilde kalbinden Allah Allah diyecek bir ileri derviş durumuna gelirse, o zaman 4.900.000'dir bir Allah demenin karşılığı. Onun için gönlünüzden, dilinizden efendim Allah'ı çok zikredin. Yunus'un ilahileri çok hoşuma gidiyor. Bir ilahisi var. O da hoşuma giden bir ilahi. Diyor ki: "Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. Evliyaya uğramaz ise yolun, göçtü kervan, kaldın dağlar başında." Dağlar başında yapayalnız kervan göçüp de biçare kalmamak için bu fani dünyada o Rabbimizi, bizi çeşitli nimetleri ihsan eden Rabbimizi tabii çok zikredeceğiz. Dilimizi Kur'an'la, zikirle değerlendireceğiz, şereflendireceğiz.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur?

gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat öyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Şu gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani ağrı, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, yataat böyle mi olur?

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Genel olarak kullanılan malzeme önemli. Yani kullandığınız un, sonra kullandığınız maya, ondan sonra da pişirme şekli ve saklama şekli. Bunların hepsi bunlar etki eder. Şimdi fırınlarda muhtelif unlar var. Yani yaygın olarak işte somun ekmekler var. Beyaz undan yapılıyor. Hani en ucuz ekmek onlar. En çok tüketilen de onlar. Ama onun ötesinde işte tam buğday ekmeği var. Efendim çavdar unu ekmeği var. Kepekli ekmek var. Efendim bir de özel amaçlı yapılan ekmeklerde kullanılan işte hamburger ekmeği vesaire gibi ekmekler için kullanılan özel un karışımları vesaireler var. Dolayısıyla burada malzeme çok önemli. Eğer evde veya kullandığımız un tam buğday unuysa bizim tercihimiz o oluyor. Yani tam buğday unu, buğdayı her şeyiyle çekiyorsunuz, öğütüyorsunuz. İşte o tam buğday unu, buğdayın içerisindeki bütün faydalı maddelerin içinde kaldığı un. Onu kullanıyorsak çok iyi. Sonra maya olarak da biz ekşi mayayı tercih ediyoruz. Yani evde yapıyorsak zaten kendi ekşi mayamızı kendimiz yapalım. Ekşi mayadan ekmeğimizi yapalım. Ekşi mayada yaptığımız ekmeğin tadı hafif böyle ekşimtırak bir tat da alabilirsiniz. Orada çünkü ekşi mayanın içerisindeki bakteri karışımı ile hazır mayalardaki bakteri karışımları farklıdır. Bu ekşi mayada biraz daha mesela asit oluşturan mayalar da oluştuğu için böyle ekşimtırak bir tat vardır mesela. O yüzden mayalar ve un çeşidi tadını etkiliyor. Pişirme şartları da etkiler. Yani pişirirken düşük sıcaklıkta uzun süre koyduysanız ne olacak? Ekmek tam kabaramayacak, daha sert olacak falan. Ondan sonra veya işte uygun sıcaklıklarda pişmesi lazım. Fırında pişerken mesela bir ara su buharı mesela fışkırtıyor sistem üzerine. Bazı fırınlarda var mesela. O yüzden bir su buharı fışkırdığı zaman ne oluyor? Ekmeğin üzeri böyle daha güzel kızarıyor. Değişik teknolojik olarak bu tip şeyler de var. Dolayısıyla yani bunlar hangisi niye böyle oluyor derseniz birçok faktör var. Bunlardan dolayı tadı, rengi, kokusu efendim değişebilir. İmkan varsa ekşi mayadan tam buğday unuyla yapılmış ekmeği tercih ediyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor.

0: Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent, halaktani ve ana abduk, ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz.

0: Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Subhanallahi adada ma halaka fil ard. Subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Subhanallahi adada ma huwa halik. Wallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ, bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke hayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna. اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme istur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
3: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler.

0: Var, bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام فما أسكر كثيره حرم قليله فما خمر القلب فهو حرام لا رواه ابو نعيم عن أنس بن حذيفة رضي الله عنه miskal zerre hayır ya miskal zerre şer yapan ikisi de görecektir. Yani ne hayrı kaybolur ne de şerri kaybolur insanı. Bir miktar zerre kadar en ufak yani yapılan hayır ve en ufak işlenen şer hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani hareketinizi ona göre tanzim ediniz ki hayrınız da karşınıza çıkacak, şerriniz de karşınıza çıkacak. Demeyiniz ki biz tövbe ettikten sonra bu şerler silinir, günahlar silinir. Fakat bu zulmeti kaybetmek kolay bir şey değildir. Onun için daima müteyakkız olarak insan günahlardan uzak kalmaya bakmak lazım. İşte şimdi hac mevsimi, hacıya gidilirken de Cenab-ı Hakk'ın emri olarak ve la füsuk ve la rahat ve la füsuk ve la cidal. Şu üç şeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Rahat, ağızdan çıkan kötü sözler. Füsuk, ameller. Kötü alan ameller. Bu ameller ki Allah'a isyan dolayısıyla günahlar, bunlardan çok uzak olun diyor. Hatta mücadele olun. Hop, öyle değildir, böyledir demek bir mücadeledir ya, bunu da yapmayın diyor. Uyuyorsunuz, hedefiniz rızaullah'tır. Rızaullah'a giderken bunların hepsini terk etmek lazım. Ufak da olsa ayrılmak lazım. Bunun için, şimdi bugünkü dersimizde de, dersimizin üstündekinde de, Cenab-ı Hak dünyada insana verdiği en hayırlı şeylerin birisi yakın, birisi de afiyet imiş. Yakın malum ya, şurası yakındır, orası uzaktır. Yakın olmak üç türlüdür. Aynen yakın, bir yakın var. Aynen, biliyorsunuz. İşte ben anladım ki bu camidir. Tarif ettiniz, şöyle olur, böyle olur, anladınız. Buna aynen yakın diyorlar. İlm el-yakın diyorlar. İlm-i size böyle bir şeyin canlı olduğu anlaşıldı. Geldiler, gösterdiler işte bak. Gördün mü? Buna aynen yakın dediler şimdi. Ha gördün artık. Bir de hakka yakın işine girip de bir de ibadet ederken o hakka yakın. Bunu bir yemekte de şey yaparlar. Mesela baklavayı tarif ederler. İlmen yakın hasıl olur şimdi. Gösterirler. Ha aynen yakın hasıl olur şimdi gördünüz. Bir de yedirirler. Hakkal yakın hasıl olur. Şimdi dinde de bu yakın size hasıl olmalıdır. İlmel yakın biraz zayıf. Aynel yakın ortadır. Hakkal yakın herkese nasip olmaz. Büyükler bozuldu. Ama bu yakın demek içerisini nur ile doldurmak demektir. İçiniz nur ile dolarsa nurun olduğu yerden zulmet gider. Gündüz gelince gece nasıl gidiyorsa güneş doğunca karanlık kayboluyor ortada. Nur gelince zulmet gider. Zulmet gidince insan hakikati görür ve anlar. Onun için siz Allah-u Teala'dan yakın isteyiniz. Niçin? İçiniz nur ile dolsun da onur ile

yolunuzu güzelce bulasınız. Şimdi buradan hacca gidiyoruz. Gaye neresidir? Kabe'dir. Kabe'ye gidecek bir adam Bağdat'tan, Basra'dan, Riyad'dan, şurada burada eğlene de Kabe'ye gidecek kaybederse bunun nasıl ki zayi olmuştur emekleri? Dünyadaki gaye de Allah'a gidiştir. Dünyadaki gaye, buraya gelişten gaye Allah'a gidiş. Engelleyen her şey kalbin kapanmasıyla oluyor o. Kalp kapanılma hedefi göremiyor. Hedefi göremeyince de yanlış yollarda yürüyoruz aslında. İşte bunlar da haramdır demiş. Allah hepimizi affetsin. Kalbi hele la yenfe'u malun ve la benun illa men etellaha bi kalbin selim. Kalbi selim hastalıklardan ağrı olan bir kalp. Hastalıklar çeşitli, hadi hastalıklar. Mesela ne diyorlar o doktorlar bunların içine? Kalbi hasta oldu muydu? İşe yaramıyor adam. Yürüyemiyor, çıkamıyor, koşamıyor. Niçin kalbi hasta? İkinci kalp hastalıkı manevi hastalıklardır. Ahlaksızlıktır. Hasat, riyakarlık, kibir, ucub, emsal olan hastalıklar kalbin manevi hastalıklarıdır ki kalbin nöronunu sert etmiştir. Nasıl ki lambanın ışığının üzerine bir perde gelerseniz ışık dışarıya nasıl çıkmıyorsa kalp de bu kötü huylar dolayısıyla nöronunu kapamış dışarısını görmez olur. Onun için onları da bu kötü ahlaklardan muhafaza etmek lazım. Ela inne rahal islam da'irun. Keyfe nasna'u ya Resulallah? İslamiyet bir değirmene teşvik edilmiş de. Değirmenin başı nasıl böyle dönüyor? İslamiyet de böyle bir dönüş üzerinedir. Mesela bundan 1300 seneki evvelki İslamiyet'i bulamıyoruz. Niçin? Dönüyor geceli gündüzde bu. Bazen iyi devrine rast geliyor, bazen bozuk devrine. Bazen gece, bazen gündüz. Ne yapalım demişler. İnsanlar yani Resulullah'ın zamanındaki gibi insanları bulmak bugün mümkün değildir. Bunlar meleklerden üstün insanlardır. اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ. Çünkü birçok insanlar gelecek ki menfaatlarının iktidası benim sözümdür diyerekten size sözler söyleyecekler. Halbuki ben öyle söz söylememişim. Ama kendi menfaatlarının, çıkarlarının iktidası onu bana iftihar edecekler. Zaman böyle bir zaman gelecek. Efendimiz ne güzel vakti var diyor. Böyle bir zaman geliyor ki فَمَا فَاسَكَهُ فَوَّهُ اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ فَمَا فَاسَكَهُ فَوَّهُ مِنِّي وَاَنَكُدُ. Öyleyse siz o söylenen sözlerin ben şüphe ettiğiniz vakitte o sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a arz edin. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da ona delil varsa o veren sözümdür. Kur'an onu eğer men ediyorsa mahalif Kur'an'a o veren sözüm değildir. Bu sözler tabi bugün tespit edilmiş. Bugün elhamdülillah günlerin en iyisi diyeceğiz bu cihetten. Çünkü hepsi tespit edilmiş, bozuk sözler ayrılmış. Değil sözler ayrılmış, hepsi kitaplara düzgün olarak geçmiştir devrimize gelince kadar. Allah razı olsun bunları tertip eden büyüklerimize. Mesela Buhari hadisi, Müslim hadisi, Davud, Tirmizi, Nesai bunlar hep kitap işte deniyor. Bunların içindeki hadislerde şüphe edilmez. Bazı hadisler vardır ki işte onları bundan seçmişler yani ayırmışlar şimdi. Bu söz peygamberin miydi değil miydi? Onu anlayacak bu büyükler anlamışlar. Bunlar peygamberin sözü değildir deyken yazıya yetmişlerdir. Ya Abdül Fütü şey alardın, dışarı çıkarmışlardın. Binaenaleyh benim sözlerimin hepsinde değil ama. Hadi mesela bu söz bakalım Buhari'de söylenen bu söz acaba Kur'an'a uygun mu denmez o. O hadis-i sahihler peygamber ne dediyse فَمَا عَاتَحَكُمُ الرَّسُولُ تَوْحُزُ. Peygamberin dediğini alın. Nehyettiğinden kaçın. E bunların hepsini biz Kur'an arz edersek Kur'an'da hepsini bulamayız karşılığını. Yani hadis-i sahihlerde peygamber ne dediyse bunun dışına çıkmamak lazım. Kur'an'da bu varmış yokmuş o aranılmaz. Ancak hadisliğinde şüphe olan hadisler Kur'an arz olmuş. اَلَا تَسْأَلُونِ اِمَّ بَحِكْتُ اَلَا تَسْأَلُونِ اِمَّ تَسْأَلُونِ. Niçin bana sormuyorsunuz? Ki اِمَّ بَحِكْتُ. Niçin güldüm ben? Niçin güldüm? Tebessüm etmişler de. Efendimiz Aleyhisselam. Bu tebessümümün sebebini sormuyorsunuz demiş. Acıttı min kabâillâhil abdil müslim. Allah'ın Müslüm kulu için vermiş olduğu kaza hükümlere acıbından naşedir ki bu tebessüm. Küllemâ kadallâhu lû hayr. Cenab-ı Hak Müslüman bir kuluna ne hükmettiyse muhakkak hayır. Muhakkak hayır. Ve leyse küllü ehedin kâne kadâllâhu lû hayr. Ama herkes için değil. İllel abdül müslim. Müslüman kulu için. Kaza, bela, fakir.

özgürlük, zenginlik neyse hayırdır onun için. Sabreder, mükafat olur. Şükreder, mükafat olur. Ela teslaun, ibdu rabbik, sallu hamsikum, nasubu şehr, ve etdu zekate envalikum, ve ati'u za emrikum, tedhulu cennete rabbik. Yine buyuruyor, için dinlemiyorsunuz. Dinleyin, kulak verin. Ibdu rabbik. Bir kere size halk eden Halik-i Zülcelal'e ibadeti kusur etmeyin. İbadetin. Öbüt. Allah'a mütlük olmaktan ibadet. Ayet-i Kerime. Ya yennâsü büdû Rabbikümün lezî halakü. Sizi halk eden Allah-u Celle ve Aleyh'e ibadet. Efendimiz'e buyurdu. Öbüdü Rabbik. Rabbinize ibadet. Niçin? Sizi işte o topraktan yaratıyor her gün. Her gün yaratılan bugünkü insan topraktan yaratılıyor. Halakakim intayni. Sizi ben topraktan yaratıyorum. Niçin görüyorsun topraktan yaratılışını? Anam baban vesile oluyor geliyorsun ama hıykıtın etmez değil, topraktır yine. Bu topraktan yenilen gıdalarla olan kanlar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fabrikası o şu insanı meydana getiriyor. O kan göz oluyor, kulak oluyor, ağız oluyor, burun oluyor, kafa oluyor, yere soruluyor, önüne gidiyor. Niçin? Allah-u Teala'nın hıykıtını sana getiriyor. Sonra sen demek ki öldükten sonra nasıl dirilir bu insan? Şu yer üzerinde yaşadığımız yer. Ateş miydi? Nar-ı Beyda. Ateş demek bir ağacıya karşı kesersin. Yeşilken canlıdır. Kestin mi ölmüştür o. Öldükten sonra bir de yakıyorsun onu. İster kömür olsun ister kül olsun. Ölünün ölüsü var. Bu ölünün ölüsü olan şu dünyayı وَعْلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحِيلْ اَرْضَ بَعْدَمَفْتَ Öldükten sonra bak nasıl diritti Cenab-ı Hak bu yeri. Önden üzerinde bir şey bitmezken, üzerine basamazsan, basamazken ateştir, basamıyorsun. Fakat onu soğuttu, bak toprak haline getirdi. Bugün nasıl diritti, her gün üzerinde yaşayan bütün diriler oradan tahayyüş ediyor, oradan gıdala. İşte bu senin ölü dediğin ardı dirilten Allah, kocaman bir yer. Seni benim için diriltmesin, ne şüphe ediyorsun ona? Öyleyse sen o seni yaradan ve seni öldükten sonra diriltecek olan Allah'ın Celle ve Ala için rûmüdû. İbadetten başka bir şey yapmayın. İbadet. Ki ibadet durdur. Cennetteki dereceleriniz de ibadetiniz de sesinde olacak. Cennete herkes gidecek. Müminler. Gidecek ama dereceleri ibadetlerin sesinde olacak. Herkesin cenneti alacağı derece buradaki ibadetine bağlıdır. Ve sallû hamsikûn. Yine bak ibadetten sonra beş vakitte de tembih ediyor. Ve sallu, hamsikun. İbadetin çünkü çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden başlıcası en efdali, en güzeli beş vakit namazdır. Ve sallu, hamsikun. Efendim, beş vakit namazı da kılın. Hem ibadet ediniz, hem bu beş vakit namazı da kılın. Ve sumu şahmetin. Ramazan ayındaki orucunuzun da hiç tereddütsüz, güzelce tutunuz. Ve eddu zekat envalüküm. Bir de mallarınızın zekatını da veriniz. Daha ve atı'u zâ emrikum. Sizin başınıza geçen amirlerinize de ülül emir diyorlar. Bu ülül emirlere de itaat ediniz. Ki tedhulû cennete rabbiküm. Böyle ibadetinizi eder, namazınızı kılar, orucunuzu tutar, zekatlarınızı da verir de haçtan bahsetmedi burada. Bu da onun içinde dahildir. Bu zaman ve büyüklerinize de ülül emirlerinize de itaat ederseniz cennet sizin için hazırdır yani. Ela tasuffuna kema tasuffu al-malaika inna rabbaha yutimmuna sufufa al-awwala wa yatarasu nafsan. Bu her gün kıldığımız şu namazı her zaman da söylediğimiz halde ne hikmettir? Safların düzgününe riayet edilmesi. Şöyle eğer bakmadan namaza duracak olursak bir kambur kumbur durulmuştur. E bunu her gün kılıyoruz. Her gün de biliyoruz ki şu safların düz olması dinin, namazın erkanından, adabından. Yine Efendimiz burada tavsiye ediyorum. Saflarınızı meleklerin safı gibi yapınız. Melekler Rab, Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin huzurunda nasıl muntazam duruyorlarsa, korku, halk, haşiyet, intizam içinde duruyorlarsa, siz de öyle durun. Sonra safı evvelde ön safta boş yer varken arka safta durmak. Kerahat olur. Evvela ön safı doldurun, boş yer kalmasın. Arkadaki safı doldurun, sonra en gerisine kadar düşersiniz. Bunları yapmadıkça namazlar safların bozukluğu nispetinde

0: Ait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Yediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

İnsanın hayatında bazı kelimeler vardır. Söyledikçe içini ağırlaştırır. Bazıları geçmişin kapısını açar, insanı hiç değiştiremeyeceği günlere götürür. İşte o kelimelerden biridir. Keşke, keşke o gün gitmeseydim. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke biraz daha sabretseydim. Keşke o insanı kaybetmeseydim. İnsan bazen bütün ömrünü geçmişteki birkaç dakikayı değiştirmeye çalışarak geçirir. Oysa zaman geriye dönmez. Ve belki de insanın bilmediği şey şudur. Bazen keşke dediğimiz şeyin içinde henüz göremediğimiz bir iyi ki saklıdır.

0: Düşünüyorum da, insan hayatında kaç tane yanlış karar verebilir? Bir iş, bir insan, bir yol, bir söz. Sonra dönüp hepsine bakıyorum ve aynı cümle çıkıyor ağzımda. Keşke, keşke biraz daha sabırlı olsaydım. Keşke annemin o gün söylediklerini dinleseydim. Keşke o kapıdan çıkmasaydım. Keşke o insanın arkasından gitseydim. Belki bugün bambaşka bir hayatım olurdu.
1: Yusuf.
0: Efendim anne?
1: İnsan bazen başına gelenleri değil, başına gelmeyenleri de düşünmeli. Sen yalnızca kaybettiklerini sayıyorsun. Belki de Allah seni bilmediğin nice şeyden korudu.
0: Ama anne, kaybettiğim şeyleri biliyorum. Elimden gitti, gözümün önünde gitti. Onun acısını nasıl bilmediğim bir şeyle kıyaslayayım?
1: Kıyaslama oğlum. Sadece her şeyi bildiğini sanma.
2: Annesinin sözleri Yusuf'un aklında kaldı. Her şeyi bildiğini sanma. Çünkü insanın en büyük yanılgılarından biri de budur. Kendi gördüğü kadarını bütün hakikat zannetmek. Oysa insan yalnızca bugünü görür. Allahsa dünün de, bugünün de, yarının da sahibidir.
0: Buraya yıllardır gelmemiştim.
3: Bazı kapılar insanı bekler. İnsan onları unutur. Ama onlar insanı unutmaz.
0: Sizi daha önce gördün mü?
3: Belki. Ama bazen insan karşısındaki kişiyi değil, söyleyeceği sözü tanır.
0: Ben bugün bir şey sormaya geldim.
3: Sor.
0: İnsan geçmişinden nasıl kurtulur?
3: Geçmişinden kurtulamaz. Onunla barışır.
0: Ben barışmak istemiyorum. Değiştirmek istiyorum. Çünkü çok şey yanlış gittim.
3: İşte mesele de burada başlıyor. Sen yalnızca bir yolun sonunu gördün. Allahsa bütün yolları görür. Sen bir kapının kapandığını gördün. Belki o seni o kapının ardındaki bir felaketten çevirdi. Sen bir insanın senden uzaklaştığını gördün. Belki de Allah sana zarar verecek bir bağın çözülmesine izin verdi. Sen neden diye sordun. Belki cevap henüz gelmedi.

0: Anne, ben bu işi kabul edeceğim. Burada kalırsam hiçbir şey değişmeyecek.
1: Gitmek istiyorsan git oğlum. Ben seni tutmam. Ama karar verirken yalnızca kazanacaklarını değil, kaybedebileceklerini de düşün.
0: Ya gitmezsem? Ya yıllar sonra keşke gitseydim dersem?
1: Ya gidersen ve yıllar sonra keşke kalmış olsaydım dersen?
0: O zaman ne yapacağım?
1: O zaman yine Allah'a döneceksin. Çünkü insan hangi yolu seçerse seçsin, yolun sonunda sığınacağı yer aynıdır.
2: Ben yıllardır o günü düşünüyorum. Annem haklıymış ama ben dinlemedim. Sonra işler ters gitti. İnsanlar değişti. Dost bildiklerim gitti. Ben de her gece aynı şeyi düşündüm. Keşke annemi dinleseydim.
3: Belki de bugün burada olmanın sebebi o gün anneni dinlememiş olmandır.
2: Nasıl yani?
3: Bazen insan doğruyu yanlış sandığı yollardan geçerek öğrenir. Sen o yolu seçtin. Yol seni yordu. Ama seni bugün olduğun kişiye getirdi. Eğer o gün başka bir karar verseydin, bugün aynı Yusuf olmayabilirdin. Belki daha zengin olurdun. Belki daha başarılı. Belki daha rahat. Ama daha iyi bir kul olur muydun? Bunu bilmiyorsun.
2: Yani hatalarımı sevmem mi gerekiyor?
3: Hayır. Hatanı hata olarak gör. Pişmanlığını tövbeye çevir. Ama geçmişe dönüp Allah'ın kaderiyle kavga etme. Çünkü tövbe başka şeydir, keşke diyerek kendini tüketmek başka.
4: Derviş sustu. Yusuf ilk defa şunu düşündü. Belki de mesele geçmişte ne olduğunu değiştirmek.

0: değildi. Mesele geçmişe bakışını değiştirmekti. Çünkü insan bazen aynı hikayeye farklı bir kalple baktığında hikayenin anlamı değişirdi.
1: Size bir şey daha söyleyeyim. Ben aslında yalnızca kaybettiklerime üzülmüyorum. Kendime kızıyorum. Çünkü bazı fırsatlar geldi, ben değerlendiremedim. Bazı insanlar bana iyilik yaptı, ben kıymetini bilemedim. Bazı kapılar açıldı, ben başka kapılara koştum. Şimdi de dönüp keşke diyorum.
2: O halde bir kelimeyi daha öğren. İyi ki.
1: Ama benim iyi ki diyeceğim ne var?
2: Çok şey var. İyi ki bazı kapılar yüzüne kapandı. İyi ki bazı insanlar hayatında kalmadı. İyi ki her istediğin olmadı. İyi ki bazı duaların hemen kabul edilmedi. İyi ki düştün. Çünkü düştüğün yerde senden başka kimsenin tutamayacağı bir el olduğunu öğrendin. İyi ki yalnız kaldın. Çünkü kalabalıkların içinde kendini kaybettiğini fark ettin. İyi ki canın yandı. Çünkü kalbinin hala canlı olduğunu anladın. Ve belki de en önemlisi, iyi ki her şey senin istediğin gibi olmadı. Çünkü insanın istediği her şey onun için hayırlı olmayabilir.
1: Peki ya kaybettiklerim? Onları nasıl unutacağım?
2: Unutmayacaksın. Ama onları Allah'ın önüne koymayacaksın. Bir insanı kaybedebilirsin. Bir işi kaybedebilirsin. Paranı, gençliğini, fırsatlarını kaybedebilirsin. Ama bütün bunların üstünde hala bir şey vardır. Rabbine dönebilme ihtimalin. İşte insanın asıl iyi kisi budur.

0: Ertesi sabah Yusuf erkenden uyandı. Aylar sonra ilk defa geçmişi düşünürken göğsünde aynı ağırlığı hissetmedi. Her şey değişmiş değildi. Kaybettikleri geri gelmemişti. Geçmiş silinmemişti. Ama Yusuf'un cümlesi değişmişti. Keşke.
1: Hayır, artık keşke demeyeceğim. Dün oldu, bugün elimde, yarınsa Allah'ın ilminde. Ben dünü değiştiremem ama bugünkü kalbimi değiştirebilirim. Bir zamanlar kaybettiklerime bakıp neden diyordum. Şimdi soruyorum, bundan bana ne öğretildi? Belki kaybettiğim şey benim için bir ceza değildi. Belki bir uyarıydı. Belki bir dönüş yoluydu. Belki de Rabbim beni kendime bırakmamak için bazı şeyleri elimden aldı.
2: Derviş, sanırım anladım.
3: Neyi?
2: İnsan geçmişine keşke diye baktığında kapıyı geçmişe açıyor. Ama iyi ki dediğinde şükrü açıyor.
3: Şimdi oldu. Ama bir şeyi unutma. Her iyi ki'nin içinde hemen göremediğin bir hikmet olabilir. Sen hikmeti bugün görmezsin. Yarın da görmeyebilirsin. Belki yıllar sonra anlarsın. Belki hiç anlayamazsın. Ama teslimiyet biraz da budur. Her şeyin sebebini bilmek değil, her şeyi bilen bir Rabbin olduğunu bilmektir.
0: Belki senin de hayatında bir keşke vardır. Bir insan, bir karar, bir kayıp, bir hata. Her hatanın ardından kendini cezalandırmak zorunda değilsin. Pişmanlık insanı geçmişe zincirlemek için değil, doğruya döndürmek için vardır. Dün için tövbe et, bugün için şükret, yarın için tevekkül et. Çünkü hayat bazen bize istediğimizi vermez ama bize ihtiyacımız olanı öğretir. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığında bugün seni ağlatan o şey için sessizce şöyle diyeceksin. İyi ki. Çünkü bazı iyi kiler insan onları yaşarken değil, geçip gittikten sonra anlayabilir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama evet, aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

0: Hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akradaşım, yoldaşım.

ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum.

0: Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra dinliyorsunuz.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak.

arttırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alâ külli halin ve fî külli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Hamden kemâ yenbeği li celâli vecihihi ve li azîmi sultâni. Hamden lâ âhire li kâilihi illâ rıdâhu. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedin. Ve âlihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddîn. Emmâ ba'de.
2: Biz hayatın her dalındaki faaliyetleri yapmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de neler yaptıysa efendim hepsinde faaliyet göstermeliyiz. Çünkü bunların hepsi efendim insanoğlunun Allahu Teala Hazretlerine halisane ibadet etmesi için gerekli çevreyi ve şartları hazırlayan faaliyetlerdir. Askeri faaliyet olmasa müşriklerin ve kafirlerin hücumlarından İslam'ın hiçbir ahkamını uygulamak ve yaşamak mümkün olmayacak. Binaenaleyh o şarttır. Kültürel çalışmalar, eğitim çalışmaları olmasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi, saadeti bir üniversite gibi çalışmasa, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, fıkıh ve diğer efendim bilgiler gece gündüz 24 saat öğretilmese İslam öğrenilmez, başkalarına nakledilmez, tebliğ edilemezdi. Ekonomik faaliyetler olmasa efendim insanoğlunun büyük bir ihtiyacı karşılanmamış olurdu. Hukuki çalışmalar olmasaydı düzen olmazdı. Binaenaleyh bunların hepsini biz yapmalıyız. Kalem kalem, madde madde bunları düşünerek yapmalıyız. Çünkü bunlar İslam'ın faydalı olması için şarttır, gereklidir, lüzumludur. Bunları ihmal ettiğimiz zaman İslam'ı yaşatmamız mümkün değildir. O bakımdan biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize devretmiş olduğu, bırakmış olduğu vazifeleri kendi çağımızda, zamanımızda devam ettirmekle görevliyiz. Bunları yapmaya çalışacağız. Fakat adeta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bambaşka bir tarzda yetişmiş bir toplumun içinden çıkıp da İslam'ı o topluma kabul ettirdiği gibi biz de gayri İslami bilgilerle kafası ve gönlü tamamen karışmış olan insanlar arasında İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Durumumuz bu. Yani bizim çevremizde de bir cahiliye toplumu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde olduğu gibi. Bizim çevremizde de bir gafil efendim topluluğu var. Gümüşhaneli hocamız buyurmuştur ki bizim şu hadis koleksiyonumuzu dikkatle okursanız kısa zamanda muhakkik bir alim olursunuz. Aynı sözü bazı kimseler hatırlayacaktır. Bizim yolumuzun yani

0: Müslümanın yolunun şeriatın çizgisinden kaymaması için emniyet hadisi şeriftedir. Ona ancak hadis-i şerife sarılarak, hadis-i şerif yolunda yürüyerek, takva yolunu yol edinerek, ihlas ile hareket ederek ulaşabilirsiniz. Onun için bizim yolumuz hamdü senalar olsun diye bir tahdis-i nimet sadedince söylüyorum. Biz tasavvufa karşı, dine karşı, milli kültürümüze karşı, tarihimize karşı her türlü ileri geri abuk sabuk düşmanca sözlerin söylendiği ortamda yaşadık. Her türlü zehirli şerbeti bize sundular. Biz o şerbetlerin efendim tatlarını tattık ama yutmadık. Dilimiz o tatları biliyor. Biz bütün bu efendim çeşitli yollar arasında bu yolu benimsemişsek elhamdülillah bu büyük bir nimettir. Ecdadımız da öyleydi muhterem kardeşlerim. Ecdadımız da Orta Asya'dayken Budizmi biliyorlardı, Konfüçyanizmi biliyorlardı, Brahmanizmi biliyorlardı, Totemizmi biliyorlardı, efendim Şamanizmi biliyorlardı, Yahudiliği biliyorlardı, Hristiyanlığı biliyorlardı. Hatta Türklerin bir kısmı efendim eski devirlerde Yahudi olmuştu. Bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinde Hristiyan olmuştu. İncil'le ilgili, Hristiyanlıkla ilgili en eski Türkçe metinden Codex Romanicus denilen efendim Hristiyanlık metinlerini ihtiva eden bir eserdir. O Gagavuz Türkleri dediğimiz kollar Hristiyanlığa da aşina olmuşlardı. İran'ı gördüğümüz için Şiiliği de biliyordu dedelerimiz. Binaenaleyh bütün hak ve batıl dinleri, bütün hak ve batıl mezhepleri ve bütün itikatları görüp bunların içinden ehl-i sünnet yolunu seçmeleri ve takva yolunda yürümeleri ve tasavvufa sarılmaları ecdadımızın büyük başarısıdır. Rahmetullahi aleyhim ecmain ki biz onların arkasından rahatlıkla bu yolda yürüyoruz. Yani kendimiz bir seçme zahmeti çekmeden doğru yolda gelmişiz ve onlar Orta Asya'daki eserleri incelersek görüyoruz ki işte Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden efendim hatırınızda bir misal olarak belirebilir. Bizim ecdadımızın yaşadığı yerlerde İslami ilimler zirveye çıkmıştır. Fıkhın en yüksek üstadları, hadisin en büyük alimleri, itikadın en ileri gelen isimleri hep o bölgelerde yetişmiştir. Yani bizim ecdadımız İslami ulumların profesörlüğünü yapmış. Yani değil yüksek tahsilini, değil efendim master'ını, doktorasını, doçentliğini, ordinarius profesörlüğünü yapmış. Büyük müçtehitlerin yaşadığı sahalarda onların tercihlerini görerek yetişmiş ve gelmişlerdir. Bu büyük bir mirastır bize. Çok büyük bir avantajdır. Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Biz bu yolda yürürken burada da efendim şu çağın içinde de böyle sünnet ehli olmak ama sünnet ehli olmakla beraber irfan yolundan da uzak bulunmamak gibi bir meziyete sahibiz. Bugün yani ifrat ve tefrit diyebileceğimiz çizgilerde pek çok insan vardır. Ya modern selefi akımlarla efendim onlara kapılmış, kafaları dolmuş insanlar tasavvufu inkar ediyorlar ki takva yoludur, ihsan yoludur, ihlas yoludur, Kur'an-ı Kerim yoludur, nefsi tezkiye etme yoludur, ahlakı güzelleştirme yoludur. Efendim Vehhabi üniversitelerinde okuduktan sonra, Mısır'da okuduktan sonra efendim böylece ne o selefilik diyebileceğimiz bir şeyle tasavvufi gerçekleri inkar ediyorlar. Dinin onda 9'unu, %90'ını inkar ediyorlar. Şeylik namına, dinin aslına sarılmak namına, dinin aslından o kadar uzaklaşıyorlar. Ya da ananevi yolu takip ederek ve bütün öteki cereyanlardan bir haber bir şekilde, yani tavırları ve hareketleri itibariyle şunu vurguluyorum. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi Kur'an-ı Kerim yolunda, takva yolunda, tam olan bir yolda ifrat ve tefritten uzak, efendim dinin özüne temel çizgilerine tamamen mutabık bir yolda yürüyen bir cevaat eylemiştir Allah-u Teala Hazretleri. Ben bunu efendim kıyamete kadar daima hakkı tutan, hakkı destekleyen bir tahife mevcut olacaktır. Onlara yardım etmeyen, çelme takmaya çalışan insanların onlara zararı olmayacaktır. Kıyamet kopuncaya kadar böyle iyi insanlar bulunacaktır. Hadis-i şerifinde bahsedilen taife olmamızı temenni ediyorum, umuyorum.
1: Allah-u Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin.

0: için. Hülasa, meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kevser Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Kevser Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 3 ayetten ibaret olup Kur'an'ın en kısa 3 suresinden biridir. Adını ilk ayette geçen ve bolluk, çok hayır, bol nimet anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Tefsirlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım vefat edince, müşriklerden As bin Vail ona nesli kesik anlamında ebter demesinin üzerine bu surenin indirildiği yazmaktadır. Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e verilen nimetler, namaz kılma ve kurban kesme emri anlatılmaktadır. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla, kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Seferden geri kalacaklarını ağlayan müminler. Amr bin Af oğullarından Salim bin Umeyr, Harise oğullarının kardeşi Ulbe bin Zeyd, Mazin bin Neccarların kardeşi Ebu Leyla Abdurrahman bin Ka'b, Amr bin Humam, Abdullah bin Mugaffel veya Amr, Vakıf oğullarının kardeşi Hermi bin Abdullah, Irbaz bin Sariye gibi yoksul olup binecek ve yiyecekleri bulunmadığından Tebük seferine katılamayacakları için ağlayan müminler de vardı. Bunlar sefere katılmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan binit istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, "Ben sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum." buyurunca gözlerinden yaşlar akıta akıta döndüler. Yüce Allah bunlar hakkında şöyle buyurdu: "Onlara da bir vebal yoktur ki, her ne zaman kendilerini bindirip sevk edesin diye sana geldilerse, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin ve bu uğurda sarf edecekleri şeyi bulamadıkları için tasalarından gözleri yaş döke döke döndüler." Tebük seferine katılamayacaklarını ağlayanlardan katılmaları sağlanıp sevindirilenler: Ebu Leyla Abdurrahman bin Ka'b'la Abdullah bin Mugaffel, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından ağlayarak dönerlerken, İbni Yamin bin Ka'b en-Nadri onlara, "Siz niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. "Bize binit sağlaması için Resulullah Aleyhisselam'a gitmiştik. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bizi üzerine bindirecek bir şey bulamadık. Bizim yanımızda da binip Resulullah Aleyhisselam'la birlikte gazaya çıkacak binitimiz yok." dediler. İbni Yamin ikisine bir saka devesiyle azık olarak da birer miktar hurma verdi. Bunlar böylece Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte gazaya çıkmak imkanını buldular. İbni Yamin'in her birine verdiği hurma ikişer sağ idi. Hazreti Abbas gözyaşı dökenlerden ikisine, Hazreti Osman da üçüne binit sağladı. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, "Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Ceyşul Usre içinde bulunmak isteyen arkadaşlarım, kendileri için binit istemek üzere beni Resulullah Aleyhisselam'a göndermişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'a, "Ey Allah'ın peygamberi, arkadaşlarım kendileri için binit sağlayasın diye beni sana gönderdiler." dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Vallahi ben sizi bir şeye bindiremem." buyurdu. Kendisini doğruladım. Meğer o sırada Resulullah Aleyhisselam öfkeliymiş, bilmiyordum. Resulullah Aleyhisselam'ın istediğimizi reddetmesinden üzgün ve bana karşı gönlünde bir kırgınlık duymasından da endişeli bir halde geri döndüm. Arkadaşlarımın yanına dönünce Resulullah Aleyhisselam'ın söylemiş olduğunu kendilerine haber verdim. Çok beklememiştim. Ancak bir saat kadar bir zaman geçmişti ki Bilal'in bana "Ey Abdullah bin Kays" diyerek seslendiğini işittim. "Gebbeyk, buyur." diyerek karşılık verdim. Bilal, "Seni Resulullah Aleyhisselam çağırıyor. Hemen kendisinin yanına gel." dedi. Yanına varınca Resulullah Aleyhisselam o sırada Sa'd bin Ubade'den aldığı iple birbirine bağlı 6 deveyi bana göstererek, "Şu çifti al, şu çifti al, şu çifti al. Bunlarla arkadaşlarının yanına git. Onlara Allah veya Resulullah sizi bu develere bindiriyor. Bininiz artık bunlara. Ben sizi bindirememiştim. Fakat Allah sizi bindirdi." de buyurdu. Ben bu develerle arkadaşlarımın yanına gittim. "Peygamber Aleyhisselam sizi bu develere bindiriyor. Fakat ben vallahi sizin birkaçınız benimle birlikte Resulullah Aleyhisselam'ın bundan önce söylemiş olduğu sözü işiten bir kimsenin yanına gitmedikçe sizi bırakmam. İsterim ki Resulullah Aleyhisselam'ın bana söylemediği bir sözü benim size söylemiş olduğumu sanmayasınız." dedim. Onlar da, "Sen bizim nazarımızda doğru sözlüsün. Bununla birlikte istiyorsan istediğini de yapalım." dediler. Münafıkların Tebük seferi sırasında nifakları. Münafıklardan bir cemaat birbirlerine, "Şu sıcakta sakın cihada çıkmayınız." dediler. Hiçbir özürleri olmadığı halde Tebük seferine katılmamak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam 80'den fazla münafığa izin verdi. münafıklardan

0: Bazıları ise ganimet almak maksadıyla Tebük askerleri arasına katıldılar. Fakat gittikleri yerlerde münafıklıktan geri durmadılar.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Akra Medya hem webde hem de mobilde. Özenle seçilmiş haber ve ayrıntılı dosyalar, zengin medya arşivi, hayatı kolaylaştıran araçlar, namaz vakitlerini takip etme, Harem-i Şerif canlı yayını ve çok daha fazlası Akra Medya'da. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Yağmurun bir adı daha var.
1: Bugün çok sevinçli olmamın iyi bir nedeni var. Çok sevdiği bir insanla karşılaşacak olan herkesin duyacağı bir sevinç benimkisi. Çok sevdiğim arkadaşım Cemil gelecek birazdan. Cemil benim sınıftan arkadaşım. Annesiyle birlikte misafirliğe gelecekler bize. Bu misafirlik denen şeyi icat edeni tutup yüzünden öpmek lazım. Yalnızlığın sokaklarını arkadaşımla doldurup dilediğimce eğleneceğim bugün. Değnek atımı özgürce gökyüzünün en yüksek maviliğine koşturacağım. Derken ding dong. Bu zil sesine bayılıyorum. Her çalışı bir sürpriz demek. Babamın gelişi ondan. Annemin gelişi ondan. Zil çalınca görünür abim ve ablam. Zil çalar, bakarsın çıt yok. Kapıda saçlarını tarayan hoş bir rüzgar bulursun bazen. Mutluluk ve sevinç kelimelerini en çok karşılayan eşyadır zil. Ders zilini dahil etmiyorum buna tabii. Teneffüs zilleri dahil ama. Zaten şu yarı yıl tatili biter bitmez çokça duymaya başlayacağız her ikisini de. Zil sesiyle daha da açılan gözlerimi kapıya çeviriyorum. Annem Sevgi teyzeyle kucaklaşıyor. Cemil elinde annesinin çantasıyla dikilip duruyor orta yerde. Bir yandan da söyleniyor. Anne be, uf, alsana şu çantanı elimden. Annesi Cemil'in ellerinden çantayı alıyor ama nedense Cemil'in öfkeli sesi kesilmek bilmiyor. Bir daha bir yerlere giderken çanta manta taşımam ben, tamam mı? Çanta taşımak için bulunmuyorum yanında ben. Daha mızmızlanıp konuşacak ama konuşmasına fırsat vermeden "Ey dostum, gel biraz da benim çantalarımı taşı" diye bağırıyorum Cemil'e. Cemil beni görür görmez yanıma koşuyor. El sıkışıyoruz. Bir haftadır birbirimizi ne kadar çok özlemişiz, onu anlıyoruz. Yarı yıl tatili başladığından beri ilk kez görüşüyoruz. Dostluğumuz kol kola açan çiçekler kadar güzeldir Cemil. Sınıfta aynı sırayı paylaşırız. Ben, Cemil ve Hakan. Birbirimize ait sırlarımız saklıdır kalbimizde. Bir solukta benim odama fırlıyoruz. Odam dediysem çatı katında küçücük bir oda. Ama kocaman hayallerim gezinir içinde. Mahalle meydanını tam karşıdan gören küçük penceresinden kuşlar geçer odamın. Bir söğüt ağacı dokunur penceremin camlarına. Ben de onun yapraklarını okşarım sevinçle. Cemil'le bir araya geldik mi mucit kesiliriz. İcat etmediğimiz oyun kalmaz yeryüzünde. Fakat bugün nedense ikimizin de pek keyfi yok. Pencereden aşağı sarkıttığımız oltalarımızı bile gelişi güzel çekiyoruz. Benimkisine bir tane söğüt balığı takılıyor. Söğüt balıklarının tadını pek sevmediğimden bırakıyorum aşağı. Dakika başı sıcaklık yükselen odadan bunalınca hemen dışarı atıyoruz kendimizi. Bugün cuma. Adımlarımız gölgelerimizi kovalayarak caminin önüne getiriyor bizi. Çam ağaçlarının yanına dizilmiş çeşmelerde buz gibi sularla aldığımız abdestle havayı okşar gibi kanat çırpan kuşlara benziyoruz. Kuşlar cıvıl cıvıl geziniyor dallarda. Ne o Cemil? Pek keyfin yok bugün diyorum. Cemil boş ver gibisinden ellerini savuruyor havaya. Sonra da cami avlusundaki bir banka oturup avucunu çenesine dayayarak susuyor. Annene kızgın olduğunu söyleme bana diyorum. Tam üzerine bastın Selim. Hem anneme hem de babama bozuk kafam. Niye? Hep kendilerinin dedikleri oluyor da ondan. Bir saatmişim gibi durmadan kurmaya çalışıyorlar beni. Kurmasalar duracağım sanki. Saatler de bakım ister öyle değil mi Cemil? Diyorum. Yüzüme bir soru işareti gibi bakıyor. Bu çıkışımı hiç beklemiyordum.

0: beklemediği belli. Anne babamıza göre biz hayatın acemileri sayılırız. Onlar her şeyi bizim iyiliğimizi düşünerek yaparlar hep diyorum. E kendi iyiliğimize sahip çıkacak yaştayız biz ama diyor Cemil. E bu senin fikrin. Anne ve babalarımız için biz büyüsek de küçük sayılırız hep diyorum. Gerçekten de böyledir bu. Onların bize yapmış olduğu iyiliği, gösterdikleri hoşgörüyü biz de onlara göstermeliyiz. E göstermediğimi mi söylemeye çalışıyorsun bana? Diyor gene sinirli sinirli. Hayır, sadece anne ve babana senden büyüklere biraz daha anlayışlı, yumuşak olmanı diliyorum. Hep karşı çıkarak, öfkelenerek elimize bir şey geçmez ki. Ama tüm bunlara rağmen onlar büyüklüklerini gösterip yine de bağışlıyorlar bizi. Bir çiçeğin durmadan açması gibi bir şey bu, diyorum.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

Ezan, çiçeğin tam ortasında açan bir ses gibi minareden yukarıya yükselmeye başlıyor. Kuşlar ezana karşılık yerircesine ağaçlardan kanatlanıyor. Şehirdeki insanları bir yerde toplayıp buluşturan cuma namazlarını çok seviyorum. Saatler buluşmayı gösteriyor bu vakitte.

0: Cuma hutbesi güne sıralanmış bir sürpriz gibi başlıyor. Cami imamı ana baba haklarından bahsediyor. Çaktırmadan Cemil'i izliyorum yandan yandan. İmamın ağzından dökülen cümleleri Cemil dikkatlice toplamaya çalışıyor kulağına.
1: Peygamberimize Abdullah bin Mesud adlı sahabe sordu. Amellerin hangisi Allah'a en sevgilidir? Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz buyurdular. Sonra hangisi ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz şöyle cevapladı. Anne babaya yapılan iyilik. Anne babaya hürmet ve iyiliği tavsiye eden Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et diyerek dua et. Cemil'le göz göze geliyoruz imamın söylediği bu sözlerden sonra. Gözleri denize düşmüş iki çiçeği andırıyor. Cuma hutbesi okunan şu hadisle son buluyor. Bir sahabe peygamberimizin yanına gelerek savaşa gitmek için izin ister. Peygamberimiz ona ana babasının sağ olup olmadığını sorar. O evet cevabını verince peygamberimiz şu halde sen onların rızasını almaya çalış diye buyurur. Camiden çıkınca utancından kızaran yüzünü benden gizlemeye çalışıyor Cemil. Ben hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi elimi onun omuzuna atıyorum. Fıkralar anlatarak, başka şeylerden söz açarak onu güldürüyorum. Yoldan ihtiyar dedeler geçiyor ikiye bükülmüş bedenleriyle. Kapıyı annem açıyor. Kucağına atılıyorum. Sımsıkı sarılıyorum ona. Cemil bütün hatalarını silmiş olarak annesinin elini öpüyor. Sonra da boynuna sarılıyor uzun uzun. Peki annesi? Annesinin gözleri yağmur.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfür eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak çirkin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, yeniden merhaba. Merhum Üstad, Allah Resulü'nün 24 saatini sırasıyla anlattılar. Heybeti, Allah sevgisi ve Allah korkusu. Haklara riayet ölçüsü. Şimdi de adaletini okuyacağız. Hırsızlığı kızım Fatıma yapsaydı, onun da kollarını kesmekte tereddüt etmezdim. Hayber fethinden sonra vergi toplamaya gönderilen memurların, Yahudiler tarafından öldürüldüğü bedahat derecesindeyken, ortada şahit olmadığı için hiçbir ceza tatbik etmediler. Memurlar vazife başında öldüğü için de diyetlerini Beytülmal'den verdiler. Cezanın en nazik hikmeti. Bir kan güdeceği mukabeleleri, çocuk babasının suçu için öldürülemez. Hayber fethine hazırlanırken bir sahabeden ısrarla alacağını isteyen Yahudi'yi haklı gördüler. Alacağı ganimet hissesinden borcunu ödemeyi düşünen sahabeye hak vermediler. O sırtındaki elbiseyi satarak borcunu ödedi. Vücudunu başındaki sarıyla örttü ve harbe öyle gitti. Öyle yakıcı, eritici bir adalet ki Yahudiler de davalarını ona getirir oldular. O kadar ki şu kadar. Bir ganimet dağılırken Allah Resulü'nün başında sıkışık bir kalabalık. Biri adeta Gaye İnsan ve Ufuk Peygamber'in omuzlarına tırmanacak kadar yanaştı. O sırada Allah Resulü'nün elindeki ince değnek yanlışlıkla adamın yüzünü çizdi. Hemen değneği uzattılar, al değneği ve intikamını al. Adam, ey Allah'ın Resulü diye inledi. Ben seni suçlu bulmadım ki. Cömertlik. Bakınız, hasis Müslümandansa cömert kafiri tercih ederim diyen Hazreti Ali, onun ahlakının kendi mizacında parıldattığı renkle konuşuyor. Bakınız, Allah için bana bir şey ver diyene, içinde oturduğu evi bırakıp giden Muhiddin-i Arabi, onun ahlakının kendi ruhunda kaynattığı hisle iş görüyor. Hadis meali, ben ancak dağıtıcıyım, hazinedarım, veren Allah. Allah'ın Resulü geniş bir yerde otlayan keçilerini sayıyor. Biri geldi, bana birkaç keçi vermez misin? Bütün sürüyü verdiler. Adam önüne sürüyü katıp kabilesine gitti. Hepiniz Müslüman olunuz, hemen Müslüman olunuz. Fakir düşmekten korkmayacak kadar kerim olan Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bir bedevi geldi,

ve namazda onun eteğine yapıştı. Birkaç ihtiyacım var. Namazın sonunu beklersem unutabilirim. Gel şunları yerine getir de namazını sonra tamamla. Namaz bırakılmış, bedevinin ihtiyaçları yerine getirilmiş ve sonra tamamlanmıştır. Ümmü Seleme Hazretleri, Allah'ın Resulü'nde bir neşesizlik sezdim. Sordum. Dediler, dün elime 7 dinar geçti. Kimseye veremedim. Üzerimde kaldı. Çizgi çizgi manalar. Derin ve ince Fatıma hizmetçisizdir. Buğdayını eliyle öğütür, suyunu kendisi taşır. Buğday öğütmekten elleri, su taşımaktan göğsü bereli. Fatıma'nın Allah'ın Resulüne utancından söyleyemediğini Hazreti Ali hissettirdi. Acaba gazalarından alınan kadın esirlerden birini Fatıma'ya yardımcı veremez miyiz? Ben daha Suffa sahabilerini rahata kavuşturamadım. Böyle şey nasıl olur? Fatıma'nın boynunda altından bir gerdanlık gördüler. Kızım, hoşuna gider mi ki herkes peygamberin kızı Fatıma'nın boynunda altından bir gerdanlık gördük desin. Bir sahabinin düğünü için evlerinden biraz un istediler. Geldi. Evlerinde un adına başka bir şey kalmadı. Bir misafir geldi, mevcut yemeklerini çıkardılar, kendileri ve bütün ev aç. Ensardan biri dileniyor, soruyorlar. Malik olduğun ne var? Yarısını altıma serdiğim, yarısını da üstüme çektiğim bir örtüyle bir su kabı. Bunları hemen sat ve parasını getir. Eşya 4 dirheme satıldı, buyurdular. Bir dirhemiyle çoluk çocuğuna yiyecek ve bir dirhemiyle de bir ip al. Dağdan çalı çırpı toplayıp çarşıya getir ve sat. Dilenme. Bu öğütten 15 gün sonra Allah Resulü'nün huzuruna gelip emrettikleri yoldan 10 dirhem biriktirdiğini söyleyen Ensari şu cevabı aldı. Böyle mi iyi, yoksa kıyamette alnında dilenci damgasıyla Hakk'ın huzuruna çıkmak mı? Ölçü. Yüksek el, alçak elden, veren el, isteyen elden daha hayırlıdır. Bu fermana hedef olan sahabi, ömründe bir daha kimseden bir şey istemedi. Buyurdular. Eve girdiğim zaman bazen bir kenarda hurmalar görür, onlardan tatmak ister, fakat belki birinin bıraktığı sadakadır diye el süremezdi. Varlığın nuru ve onun nesli sadaka kabul edemez. Bir gün bu inceliği hatırlattıkları mini mini Hazreti Hasan ağzındaki hurmayı dışarı attı. Hediyeleri lütfen kabul ederler ve karşılığında kainat çapındaki hediyelerini verirlerdi. Bizans imparatorundan hediye gelen kenarları ipekli kürkü yeğenleri Cafer'e verdiler. Cafer de onu giyip huzurlarına gelince buyurdular. Ben onu sana giymen için vermedim. Sen onu dost ve kardeş Habeşistan hükümdarına takdim et. Arap büyüklerinden Adi bin Hatem bir aristokrat. Allah Resulü'nün bir peygamber değil, bir hükümdar olduğuna inanıyor. Kabilesinin büyükleriyle beraber onu görmeye geldi. Kendisi mahiyeti içinde ihtişamla dikilmiş beklerken bir de gördü ki zayıf ve ihtiyar bir kadın peygamberler peygamberinden kendisini hususi olarak dinlemesi ricasında bulunuyor. Peygamber de kalkıyor, kadının arkasından gidiyor ve onu dinliyor. Şimdi anladım ki diye bağırdı kibirli asilzade, o bir hükümdar değil, bir peygamber. Kays bin Sa'd, bir seyahatimde putperestlerin hakimlere secde ettiğini gördüm. Bu manzarayı Allah'ın Resulü'ne anlattım ve dedim, buna layık ancak sen olabilirsin. Ne diyorsun, ben öldükten sonra kabrimin önünde secde mi edeceksiniz? Hayır hayır ey Allah'ın Resulü, ben sağken hiç edemezsiniz. O huzurdan yükselen ihtar, hürmette mübalağa ve ifrata kaçmayınız, hududa riayet ediniz. Hristiyanların İsa bin Meryem hakkındaki zanları gibi vehimlere düşmeyiniz. Ben yalnız Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bir düğünde genç kızların okuduğu bir şiirde, yarın ne olacağını ancak Allah'ın Resulü bilir. Zira gaibi Allah'tan başka kimse bilmez. Mısralarının bir daha okunmamasını emrettiler. Abdest alırken kullandıkları suya üşüşenlere buyurdular. İçinizde Allah ve Resulüne sevgisini göstermek isteyen varsa doğru sözlü, doğru özlü, emanete müstehak ve komşu hakkına riayet edici olsun. Ve bir gün kim bilir nasıl bir tecelli sonunda renkleri uçmuş sahabiler meclisine gelip o huzurda başlarının üstündeki kuşu ürkütmemek isteyen vecd ve aşk kahramanlarına hitap ettiler. Dünyanın safası gitti ve kederi kaldı. Her gün biraz daha koyulaşan o

0: elinin değdiği noktada her illeti siler ve her haliyle ayrı bir mucize belirtirken, öbür taraftan bütün bu mucizeler semasındaki yıldızların merkezine Allah'tan gelen güneş mucizeyi yerleştirirdi. Birçok peygamberleri kısım kısım, bazılarına da bütün olarak inen kitaplar içinde Kur'an, Allah'ın hem kullarının elinde mevcut hem de kendi indinde ve kendisiyle kaim mutlak kitabı. Ve Kur'an, ölüyü dirilten İsa, denizi yaran Musa, ateşi gül bahçesine çeviren İbrahim peygamberin mucizeleri yanında hem akıl almazlık hem de açıklık ve belirlilik bakımından en büyüğü. Allah'ın peygamberinde tecelli ettirdiği her mucize, kendi zaman ve mekanının marifet telakkisi neyse o planda zahir oldu. Kur'an, Araplarda üstün marifet telakkisinin kelam olduğu hengamede indi ve onu dinleyenin dili tutuldu. Allah tarafından indirilmiş ve insanlarca tahrif edilmiş eski kitaplarda sırf beşeri hikmet olarak ele alabileceğimiz bir söz vardır. Vücut adına hiçbir şey mevcut değilken kelamın var olduğunu kaydeden cümle. Fezada, fezanın da olmadığı akıl ermez bir alemde, başı ve sonu yok, muazzam bir dalgalanış halinde kelam helezonları. Yani saf fikir, fikirler alemi ve onun verasında Allah. Kelam, zaten insan sanatının en büyüğü, insani sıfat ve mahiyetin ta kendisi. Onun mucizesi, insan denilen mucizenin en büyük hikmet, marifet ve haysiyeti üzerinde namütenahiyi getirdi ve mucize üstü mucize oldu. İçinde Arap dili üzere nazil olduğu Allah tarafından bildirilen ezeli ve ebedi kitap. Bir bakıma beşeri ve umumi kelam unsurları içinde apaçık ve apaydınlıkken o değil. Bir bakıma da her harfinin gerisinde bir cihan gizleyecek kadar esrarlı, kapalı ve o. Bunlardan biri zahir, öbürü batın istikameti. Ufuk gibi, gaye gibi, gittikçe gidilir ve tutulmaz sır batında. Fakat o zahir ve batın tek bir bütün. Yazılışı ve okunuşuyla, harfleri ve telaffuzuyla kendi asli heyetinden zerre feda etmez, mutlak yekpare, mutlak bütün. Allah'ın ezeli kıdem sıfatı içinde kadim ve onunla kaim kelamı, kelamı kadim ve mahluk değil. Allah'tan gelen namütenahi icaz, namütenahi mana, namütenahi ahenk, namütenahi nizam, namütenahi azamet, namütenahi hikmet, namütenahi ölçü, namütenahi nispet çağlayanı. Kur'an'ın zahirindeki yalnız her şey helakte, onun veçhine karşı yahut Allah'ın yüzünden başka her şey helakte veya onun yüzüne karşı her mevcut yoklukta hikmetine bütün beşeri tefekkür yekûnu ve tecrit çilesi yetişmedi. Bu hikmete yaklaşır gibi olan büyük mustaripler de ellerini değdirdikleri anda gaipler perdesinden ruhlarına geçen cereyanla kavruldular. Sokrat'tan Paskal'a kadar bütün bir kol, hakikati arayan büyük fikir mustaripleri. Pascal, geçirdiği metafizik buhranının nihayetinde "Bana Allah gerek, filozofların değil, peygamberlerin haberini getirdiği Allah" dedi ve tek tek peygamberleri saydı da onun ismini söyleyemedi. Eteklerine yapışamadı ve kıl farkıyla kurtuluş teknesine sıçrayamadı. Bu misali, insanın aklının tek başına ve rehbersiz nereye kadar uzanabileceğini göstermek için ölçü diye aldık. Peygambersiz, yani Allah habercisinden ayrı iş yok. Bunu bilmek de kafi değil. Asıl haberciyi de bilmek ve bulmak lazım. Nazil olurken ümmi peygamberi raşelerle doldurdu. Alnını ter damlalarıyla noktaladı ve dizine dizi değeni yıldırım gibi çarptı. Bazen dünyanın en güzel insanının yüzüyle, bazen de heyulai tarakalarla geldi ve daima melek getirdi. Onun ağzından serpildi de onun ağzından çıkan hiçbir söze benzemedi. Harfleriyle, sesleriyle, sayılı kelimeleriyle, 114 suresi ve 6666 ayetiyle mahluk dilinin karşısında Allah'ın mahluk olmayan, sayıya gelmeyen ve bölünmek bilmeyen kelamı.
1: Okudukça eser, çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısa

0: Frey'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz

hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı," diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün Evlilik Okulu programında her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Bugün yine dinleyicilerimizin, takipçilerimizin sorularıyla devam edeceğiz. Şöyle bir soru var, onun üzerine konuşalım. Biraz böyle uzunca bir mesaj, dertli bir kimseden geldiğini tahmin ediyorum. Eşim 13 yaşından beri uyuşturucu ve alkol bağımlısıymış. Uyuşturucuyu bıraktırana kadar ömrümden ömür gitti. Şimdi alkolüyle mücadeleye devam ediyorum. Her gün kötü alışkanlıkları var. Bir de bilardosu olmazsa olmazı. Ev için pazar alışverişine çıkacağım demeye korkar oldum. Bir zorunlu ihtiyacım olduğunda da öyle. Çekinip korkuyorum eşime söylemekten. Bir sürü söyleniyor ve saçma sapan laf sokarcasına söyleniyor. Sözde şaka olduğunu söylediği, kalp kırıcı sözler sarf ediyor. Çalışmama da müsaade etmiyor. Kendi harcadıklarını söyleyince onlara laf edemezsin diyor. Tek tek pazara çıkmam lazım. Yağ bitti, yumurta bitti dedim de dilenir gibi istemekten yoruldum. Yaptığın doğru değil diye çıkışınca da bana sen hastasın, ben şaka yaptım diyor ve karnını doyuruyorum. Rahat batıyor galiba, nankör diyor. Çok gücüme gidiyor. Böyle şakalar olur mu? Cinsellikte bile sürekli benden bir şey bekliyor. Kendisinin kötü alışkanlıklarına rağmen dişini bile fırçalamaz. Gelip insan gibi de sarılmaz. Ne sevgim kaldı ne saygım. Kalbimi kırıyor kırıyor. Sonra ihtiyacı olan parayı attım ya. Yok şaka yaptım. Yok seni canımdan çok seviyorum falan diyor. Böyle sevgi olmaz olsun. Kendimi sokaktaki köpek yavrusu kadar bile değerli hissettirilmediğim bir sevgi içindeyim. Sinir sistemim bu adamla birlikte alt üst oldu. Dengemi bozdu. Hem çok seviyor hem de beni kırıp dökmekten de vazgeçmiyor. Neden insanoğlu kırıp dökmeden, yormadan güzel sevemiyor diyor hocam.
3: Evet, evet çok güzel özetlemiş yaşadıklarını. Evet. 13 yaşında evlenirken herhalde madde, uyuşturucu, alkol bunu bilmiyormuş, öyle anlaşılıyor. Burada böyle bir kimse
2: evlendikte de devam ediyor.
3: Ve şaka hastasın sen, ben şakaya takıldım deyip eşini de, yani bu tipik böyle narsistik kişilik, narsistik biraz antisosyale de benziyor. Kişilik özelliği olan kişilerde şöyle yaparlar. Karşı tarafı değersizleştirir, yerin dibine batırır. Ondan sonra ben bütün bunu senin için yapıyorum der. Hmm. Bak, bu tipik narsistik kişilerin insan ilişki kurma yöntem biçimleridir. Bu kişilerin. O kişinin bu tarzını kabul ettiğin an ezilirsin sen. Mağdur, mazlum rolünü, kurban rolünü sen kabul etmişsin demektir. Böyle bir rolü. Ya genellikle fedakarlık yaparak bunu şey yaptığınız zaman şimdi kaç yıllık evlilik, çocuk onu var mı, bunları bir bilmiyoruz. Şey böyle bir durumlarda yani bu yürümez, bu evlilik, onu söyleyeyim böyle.
2: Evet.
3: Bu artık böyle bir iki tavsiyeyle de gidecek gibi değil.
2: Evet.
3: Böyle durumlarda yani büyük ihtimal kadın bize böyle durumlarda depresyonda olarak geliyor. Depresyonun başlatan olay nedir? Stres kaynağı nedir diye araştırdığımız zaman şu aile değerlendirme ölçekleri ona yapıyoruz. Bakıyoruz ki çoğunda bu gözüküyor. Eşini çağırmak istiyoruz görüşmekte. O gelmez ki diyor mesela. En çok söylenen. Sen hastasın deyip iyice değersizleştiriyor. Ah, o da bunu o rolü kabulleniyor farkında olmadan. Şaka yaptım deyip de kişiyi şey yapıyor böyle. Yani seviyorum seni diye sevgiyi şey gibi kullanıyor. Kendi narsistik egosunu tatmin için kullanan kişilerdeki yöntem bu.

0: Yani burada yani büyük ihtimal şeye gidince biz ona diyeceğiz yani şu testi eşinde doldursun. Onunla da görüşmek istiyor deyince sen hastasın sen git benim bir şeyim yok der. Reddeder. Evet. Ve bu durumda direkt o gelmez ki der bize. Evet. Der. Bak biz ona diyoruz ki o gelip gelmemek onun sorumluluğu. Ama senin bu testi uzmanların böyle dediğini söyleyip söylememek senin sorumluluğun, bizim sorumluluğumuz. Hı-hı. Bırak onun adına karar verme. Kadın fedakar rolüyle onun adına karar ver. Gelmez ki sadece beni tedavi et diyor. Şimdi onu tedavi ederim. O anda ilaçlarla bir şekilde takviye ederiz ama stres kaynağı devam ediyor. Onun için bu yani bu zor bir şeydir tabii böyle durumlarda tedaviye devam ettirmek ama gerçek bir tedavi yaparsan yani şey tedavilerde kişiyi divana yatırırsın 2 sene dinlersin o işte o da duraya gider der bir şekilde bu tedavi değil. Hı. Bu tedavide böyle durumlarda muhakkak 3 ayaklı tedavi yöntemi tanımlıyoruz bak. Doktor ilacın yapacağı var, hastanın yapacağı var, bir de yakınların yapacağı var. Aile terapisi gerekiyor, çift terapi. Çocuk varsa ya da ailede başka müdahale eden, karıştıranlar varsa onlar da gerekiyorsa şey yapılıyor. Yani aile değerlerini ölçeğinde bunlara bakılıyor hep. Orada mesela ailedeki roller nasıl? Mesela kadın ve karı koca rollerini reddetme var mı? Annelik rolü, babalık rolü nasıl? Rol paylaşımı nasıl? Hı hı. Evde şey var mı? Demokratik işleyiş var mı? Mesela evde ilişki paylaşımcılık var mı? Şey içerisinde. Hı hı. Mesela demokratik ilişki yoksa ben ne dersem o olur diyorsa. Yani mesela yağı bile bitti demeye korkuyor. Yumurta bitti demeye korkuyor. Böyle ilişki olmaz. Yazılı verecek o zaman. Şunları al diyecek. Mesela yöntem değiştirecek. Şu anda hanımefendinin kullandığı yöntemle işe yaramıyor. Hı hı. Bu durumlarda aynı yöntemlerle düzelmeyi beklerseniz aynı sonuca ulaşırsınız. Yani bu nevi aynı yollarla gidip başka sonra gitmek isteyen kimse bence şeydir kendini kandırıyordur. Böyle durumlarda başka yollarla aynı hedefe gitti. Evliliği evet. kurtarmaya. O yeni yöntemler deneyecek burada. Yazılı verecek. Böyle durum. Olmazsa mesela bu şey var. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde böyle durumlarda niyet iyiyse diyor hakem tayin edin diyor. Niyet tabirini kullanmış orada ayet-i kerimede. Yani karı koca arasında ailede problem çıktığı zaman niyet iyiyse hakim tayin edin diyor. Allah o zaman arada yardım eder diyor. Bak niyet iyiyse. Niyet kötüyse zaten bir şey yapamıyorsun. Onun için biz ilişki durum ölçekleri ona bakıyoruz. İyi niyet var mı? Var. Sevgi var mı? Var. Varsa bir çıkış yolu bulunuyor. Sevgi zayıflasa bile şeydir. Yani varsa bulunuyor. Ondan sonra iki tarafa da böyle durumda zihin okuma var mı? Beklenti seviyesi nasıl? Böyle tutum hataları neler var? Onları belirliyoruz. Yani ilişkilerde zaten ilişki durumu ölçüde baktığı zaman 100 tane sorun varsa 100 sorunun 80 tanesi 20 tanesi de çözüldüğü zaman çözülüyor. Burada Pareto diye bir yasa var. Ekonomide de geçerlidir o. Ailede de geçerli. O yasaya göre evlilikteki sorunların 100 sorunu listeleyip yazsalar 20 tane sorunca 80'i düzeliyor. 80'i düzeliyor. 20'li zaten doğal akışında yavaş yavaş yoluna giriyor. Onun için öyle durumlarda biz 20 tane sorun belirliyoruz. Sorun çözme yöntemi çalışıyoruz. Mesela çoğunda bakıyorsunuz problem çözme yöntemi yanlış. Problem çözme yöntemi doğru olduğu zaman sorun çözülebiliyor böyle durumlarda. İki tarafta aynı hatada devam ediyorlar ve öz eleştiri yapamıyorlar. Kendilerini sorgulayamıyorlar. Burada yöntem değiştirsin, bir onu denesin, yazılı olarak versin. Böyle böyle, bak şu ihtiyaçları var, bunu yap desin. Yani böyle durumlarda mesela kendimi bu evde köpek yavrusu değerli hissedemiyorum, bunu eşine söylesin. Hı hı. Bunu söylesin. Böyle yazı, baktın söyleyemiyor, hemen fevran ediyor, bağırıp çağırıyor. Mektup yazsın eşine. Hı hı. Mektup yazsın. Yazılı olarak bunu yazsın, söylesin. Önce sözlü. Sözlüyü geçmiş artık, yazılı. Buna rağmen de olmuyorsa artık diyecek ki böyle bir evlilik benim ruh sağlığım bozuldu. Ben uzmana gideceğim. Uzman yardım alacak diyecek. Burada muhakkak bir uzman yardımı gerekir. Yarım güven süren testleri yapıyoruz. Ona göre sadece kişi tek tarafın üzerinden giden kolaya kaçan terapistler var. Sakın öyle bir terapist olursa iş şey olur.
1: Ama evlilik terapisi süreçlerinde de en zorlu şeylerden biri bu sanırım hocam. Yani desteği istemeyen erkek ya da kadın. Bir taraf desteği istemiyor. Hep aynı. Değişime kapalı. Ödev veriyorsunuz. Yok. Ondan sonra kapalı. O noktada herhalde terapinin

0: en zorlu taraflarından biri
1: tabii işte onu,
0: hocam,
1: onun için denemeden anlaşılmaz ki. Denemeden. O kişi mesela o rolü benimsemiştir. Böyle durumlarda bazı insanlar değer verdiği şeyi kaybedeceği zaman değişmeye başlar. Ya yani bıçak kemiğe dayandığı zaman değişmeye başlar. Eğer öyle bir eşse eşini kaybedeceğini hissettirmek lazım ona. Yani böyle bir durumlarda geliyor. Mesela ben bir örnek anlatayım. Karı koca ikisi de doktordu. Bak tıpçı doktordu. Ayrılmak üzereydiler. Ayrılmak üzereydiler. Baktık birleşik seans yaptık. Yani geldiler bir müddet sonra tedavi oldu, ilaçları kullandı. Ama bir şeyin kadının beklentisi çok yüksek. Eşini sanki annesini babasını yok saysın gibi bir şeyi var. Eşin. Annesini babasını yok saysın. Annem baban yok yaşa sadece beni düşün, beni ait oldu. O da ben annem babamı şey yapamam diyor, terk edemem diyor. O kadın dindar bir kadın ama eşini şey gibi böyle. Yani sen annene çok düşkünsün diyor. Aslında annesine öyle çok anacı bir erkek de değildi baktım. Değil, çok düşkünsün diyor. Yani sen annen bizi evliliğimize zarar verir diyor. Halbuki anne de aman geçinsinler diye eve senelerdir gelmiyor. Torununu görmüş sevmiyor, sevmemiş daha düşün. Böyle bir. Daha sonra orada şey oldu. Baktım benim yanımda kadın kocasının yerinde bağırıyor. Ağzı ses tonu yükseltip bağırıyor. Böyle durumlarda. Yani en sonunda ben şey yaptım. Böyle durumlarda hastanın bir nevi yani burada tedavi vekaletinin üzerinde ben dedim şu anda bak evliliğiniz böyle giderse dağılacak dedim. Aslında kadın evliliği bitirmek istemiyor. Erkeğe hükmetmek istiyor. O da ona kabul etmiyor. Diyor dağılacak dedim. Evliliğin dağılırsa eğer dedim %80'i kadın sorumlu, %20 erkek sorumlu dedim. Şok oldu. Yüz ifadesini hatırlıyorum. Çok oldu böyle. Hiç beklemiyor o. Kendini haklı görüyor çünkü o. Şu oldu. Ondan sonra bana da kızdı. Gitti. Ondan fakat iyi niyetli olduğu için daha sonra ayrıldılar. Birkaç ay evlerini ayırdılar. Daha sonra çocuğuyla şey kaldı. Daha sonra iyi niyetli olduğu zaman söylediklerimi masaya yatırmış, dinlemiş. Ondan sonra tekrar bir araya geldiler. Haber aldım. Çok iyi gidiyorlarmış şu anda. Orada ben bir nevi cerrahi müdahale yaptım onlara. Burada. Ama belli bir hazırladıktan sonra. Şey preoperasyon olmadan operasyon olmaz. Operasyonu hazırlayacaksın. Böyle durumlarda bu da terapistin şeyi. Bundan kaçmayacağız. Bizim vazifemiz iyi, doğru, güzeli tebliğ etmek. Sonuçta gerçekleşmez. Yani şey yapmak yerine evde şiddet olaylar olmadan sorun çözmeden biz patlayacak bir şeyi huzurumuza terapi esnasında patlattık orada.
0: Son anda hani böyle hocam kalp krizi gelen kalbi duran kişiye son müdahale olarak bir iğne batırılır ya hocam bunun gibi. Yani normalde yapılmaz.
1: Tabii yapılmaz normalde terapide. Ama, bu yürümeyecek gibiyse bu da iki tarafa da mavi boncuk verip ayrılsa şey olmaz.
0: Evet.
1: Yani bir daha bana gelmedi ama hiç olmasa ben
0: topladılar.
1: Diğer uzman arkadaştan gördüm yani şey yapmış. Çünkü kızdı bana yani onu onaylayacağım bekliyordu benden. Ama ben burada
0: genelde niyet bu öyle
1: iş yine öyle bekliyor ama ben burada tabii objektif olmak zorunda. Veballi bir iş bu ya. Veballi bir iş. Şimdi ona öyle desem veballi bir iş yani şey olacak yani yürümeyecek ben vebal altında kalacağım.
0: Bir uzman tarafından haklılığının ispat edilmesini istiyorlar.
1: İstiyordu yani. Tabii. İstiyordu. Onun olmadığını gördü. Tam tersine de bizim iyice inceledikten sonra yani genellikle biz incelemeden karar verirsek sen bir yüzüme baktın buna nasıl verdin deyip bize de inanmıyor. Ama bir sürü test, inceleme her şeyden sonra söylediğin zaman kanıta dayalı söylediğin zaman bak testte şöyle çıktı. Senden beklenti düzeyi yüksek çıktı. Yakınlıklar kaçınma yüksek çıktı. Zihin okuma yüksek çıktı diyoruz. Sen burada eşinin birçok şeyi zihin okuyorsun. Kayınvalide zihin okuyorsun. Ve bunu somut böyle şeyleri gösterince o zaman şey yaptı. İyi niyetliyse değişiyor. Onun için burada niyet çok önemli. Evet. Hiç yapmasın. Eşi iyi niyetliyse değişebilir. Değişmez diye bir şey yok. Ama değişmiyorsa da inceleyerek kopsun. Onun için bu ilişki sürmez. Yani bir kurban,
0: zor, evet.
1: Bir zalim, bir kurban ilişkisi sürmez.
0: Tablo burada evet. Dediğiniz gibi hocam yani kaç yıllık evli olduğu da yazılmamış ama hele uzun bir yılı da şey yaptıysa, bulduysa ve değişim yoksa dediğiniz gibi zor. Peki hocam mesela bazı insanların sevgi dili Ya çok enteresan, bu eskilerde daha çoktu ama işte mesela seni seviyorum diyemez ama işte ya der ki kapını alacaklı mı geldi bu zamana kadar der mesela. Hani evinde bir şey mi eksik oldu? Bu onun aslında sevgi gösterme biçimi gibi. Burada mesela asıl olan ikili bir ilişkide benim sevgi dilim mi, karşı tarafın sevgi dili mi? Ben neyi esas almalıyım? Karşı tarafa benim sevgi dilimi mi öğretmem lazım, yoksa ben onun sevgi diline göre mi hareket etmem lazım?
1: Böyle bir durumda tabii tek doğru yok burada. Evet. Şimdi çeşitli sevgi dilleri var mesela, duygu dilleri var. Bunlardan mesela birisi seni direkt konuşabilmek, sevdiğini söyleyebilmektir. Yani bu sevgi dili olarak hep bu anneden. Aslında o sevgi dili görünmeyen sevgi dili. Mesela hediyeleşmek sevgi dilidir. Aha. Fiziksel temas, sarılmak sevgi dilidir. Hı. Bir diğeri şeydir. Mesela onun ihtiyacını gidermek sevgi dilidir. Fedakarlık yapmak sevgi dilidir bunlar. Bu gibi şeyler, yani hizmet davranışı mesela sevgi dilidir. Yani onun bir çayını getirmek, şeyini yapmak, bir şey yapmak sevgi dilidir. Bu dilleri bizim şey yapmamız lazım. Sevgi dillerini kullanmamız önemli. Ama bu tek taraf evlilikte monolog olmaz, diyalog olur. Sevgi hep bir tarafı vererek, karşı tarafı alarak bir sevgi olursa bu alışveriş olmaz. Sadece veriş olur. Veriş alış olması lazım. Bak, alışveriş değil, veriş alış olması lazım. Vereceksin, karşı taraf böyle durumlarda hep almaya değil de odun da vermesini şey yapmak gerekiyor.
0: Verici
1: olması lazım. Böyle olunca alışverişli ilişki oluşur. Veren alan ilişkisi. Ama burada sevgide önce sevgiyi, sevgi dilinde duruma göre, olaya göre tepkilerle sevgi dili, hal diliyle ifade edilir. Sevgi dilleri, davranış diliyle ifade edilir. Hatta Hamlet'te vardır Shakespeare'in. Orada soruyor şeye, kaleye çıkmış işte Hamlet'te. Ona kadın soruyor, kocam beni seviyor mu diye soruyor. Hı hı. O da o yukarıdan Shakespeare'in şeyinde, Hamlet'te var. Diyor ki, senin için yaptığı fedakarlıklara bak diyor. Yani senin için yaptığı, yani eve zamanında geliyor mu, hasta olunca ilgileniyor mu, ihtiyaçlarını karşılıyor mu, ona bak diyor. İlla böyle yaldızlı cümleler kullanmasını sevgi olarak görme diyor. Yani bu şeydir, yani bu sevgi dili, duygu dili gerçekten öyle de ona bakması önemli. Yani bir kere ne beklediğimizi bilmemiz lazım. Hani böyle filmlerdeki bu romantizm tarzındaki böyle örnekler çok şeyi, olumsuz beklentilere sebep oldu. Sahte ilişkiler var orada. O sahte ilişkileri evde de olsun istiyor kişi. O zaman bir sevgi olmuyor diye düşünüyor. Ama bizim kültürümüzde özellikle erkekler duygularını ifade etmemeye göre eğitiliyorlar. Çocuğunu severken uykuda sev. Değil mi? Bugün kültürümüzde şey, bir baba çocuğunu kucağına alıp sevmiyor. Niye? Şımarır. Yani böyle bir durumda yani duygu ifadesi özürlüdür yani bizim Türk erkekleri. Özürlüdür resmen. Ama yani bakıyorsun diğer doğrudan ifade etmez, yaldızlı cümleler kullanmaz ama evine zamanında gelmesi bir sevgi dilidir. Yani ihtiyaç olduğu zaman bilen sevgi dilidir. Hasta olduğu zaman ilgilenmesi sevgi dilidir. Evinin ihtiyacını karşılamak sevgi dilidir. Onunla şey yapabilmek sevgi dilidir. Bütün bunları görmek lazım. Bu sefer daha gerçekçi olmayan beklentiye girersen itersiniz, kaçırtırcı olur böyle durumlarda. Onun için ilişki, tek doğru yok ilişkilerde. Muhakkak iki tane farklı insan, her evlilik kişiye özeldir. Her ilişki kişiye özeldir. Yani ve tek taraflı değildir bu. İki taraflı ilişkidir. Monolog değil, diyalogtur onun için. İki taraftan bir adımlar atılacak. Bazen o daha çok adım atar, bazen o daha çok adım atar. Böyle durumlarda ortak bir hedefinin olması çok önemli. Yani genellikle iki tarafta birbirini düzeltmeye çalışıyor. Birçok ilişkide düzeltmeye çalıştığı için iki tarafta birbirini şey yapmaya, hükmetmeye çalışıyor gibi oluyor. Bak, birbirine sahiplenmeye gibi çalışıyor. Hükmetmeye, değiştirmeye çalışıyor. Halbuki bizim ideal olan, evlilikteki negatif ilişkiler vardır, pozitif ilişkiler vardır. Eğer eşinin olumlu taraflarına odaklansa, eve zamanında geliyorsa, aldatmıyorsa, sözünde duruyorsa, yalan söylemiyorsa mesela, bunlar varsa, ya yani bunları öne çıkarsın. Evet. Yani bir erkeğe veya kadına seni seviyorum demekten daha kıymetli bir şey vardır. Sen haklısın demek. Mesela bunu demiyoruz ya haklı olduğu zaman. Susuyorsun. Sen haklısın demek özellikle erkeklere seni seviyorum demekten daha tesirlidir. Sen haklısın demek. Bak burada sen haklısın. İyi ki söyledin, iyi ki bu uyarıyı yaptın demek. Bu da bir sevgi dilidir. Onun için yani bunlar iletişim becerileridir ilişkilerde.
0: Peki hocam yani yine bu

0: Karıştı diyeyim. Kendimi sokaktaki bir köpek yavrusu kadar bile değerli hissedemiyorum. Böyle sevgi olmaz. Cümlesi böyle çok dikkat çekiyor. Korkarak ve değersiz hissederek yaşamak sizin saygınlığınızı diğer aile bireylerinin gözünde de şey yapıyor. Yani koca size saygı göstermiyorsa çocuktan da artık saygı göremez bir noktaya geliyor.
1: Ya bir burada bir genellikle böyle kadınlar fedakarlık yapıyor, bir devam ediyor.
0: Aha.
1: Böyle hep böyle içinde kocasına karşı hem öfke var hem sevgi var hem böyle ne oluyor, bir hata yapıyor. Öyle bir hata yapıyor ki herkesin içine eşine bağırıyor mesela. Haklıyken haksız duruma düşüyor birdenbire. Bak, eve şey yapmıyor, yemek yapmıyor, şey geliyor bilmem ne. Hemen herkes o en son hareketine bakıyor. Ne biçim kadınsın diyor. Böyle mi davranılır diyor. Halbuki onun birçok öncesi var. Ona sebep oluyor adam. Ona sebep oluyor. Yaptırıyor. Ondan sonra bak sen böylesin zaten diyor. Burada muhakkak ilişkinin liderliğini kişi böyle durumlarda kendi kendini yönetmenin liderliğini eşine bırakmaması lazım. Kendi kararlarını kendi vermesi lazım bak. Kendi liderliğini, ne hissedeceğini, değerli olup olmadığını eşi belirlemeyecek. Kendimi sokakta köpek kadar değerli hissetmiyorum lafı bile eşinin değersizliğini satın aldığını gösteriyor. O eşinin ona değersiz vermesini, o kendini sokakta köpek kadar değersiz hissetmekle onun aşağılamasını, değersizleşmesini, yargılamasını satın almış, kendini yapıştırmış onu.
0: Çünkü burada mesela mesajda hocam şu var. Bir kadının örnek veriyor mesela, burada diyor ki cinsellikte bile sürekli benden bir şey bekliyor.
1: Tabii. İşte bu
0: Ama o noktada da
1: bencil
0: mesela
1: birisi
0: diyor ki
1: demek
0: dişini
1: ki.
0: bile fırçalamıyor.
1: Tabii. Bencil birisi demek ki burada onun kendi değersizleşmesini, o rolü niye satın alıyor? Sen böyle bir evliliğe tahammül eden, buna rağmen ona uyuşturucudan vazgeçip alkolle vazgeçirmeye çalışan bir kadın değerli bir kadındır ya. Değerli bir kadındır. Niye onun değersizleşmesini kendine, onun aşağılaması rolünü satın alıp da içselleştiriyor? Ben ya ben senin yapmaya çalıştığın gibi değersiz değilim. Ben değerli birisiyim. İlişkimiz böyle gitmez. Böyle gitmez. Bunu biz çözemiyorsak bir uzman yardımı almamız lazım deyip tavrını koysun. Bu arada tavrını koymazsa ince ellerden kopar. Çoğu zaman da haklıyken haksız duruma düşer. Yani onun kendini aşağılaması, değersiz etme, kötü hissetmesini, eşinin sakın o rolü kabullenmesin, satın almasın o rolü.
0: Evet hocam, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şöyle bakıyorum tekrar mesajla konuşacağımız bir şey var mı diye, ama burada artık çok bireysel bir mücadeleden ziyade sadece tabii şeyi söylediniz, artık bu dil konuşarak anlatma şeyini geçmiş, safhasını geçmiş, artık yazarak belki onu da denemiştir. Denediyse de ya da dener ve sonuç alamazsa da artık burada uzman desteği
1: Tabii
0: gereken
1: profesyonel
0: bir
1: destek büyük
0: noktada.
1: ihtimal gerekir bunda.
0: Evet. Peki hocam, çok teşekkür
1: Rica ederim.
0: ediyoruz verdiğiniz
1: Estağfurullah.
0: bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dostlar, Akra'da Evlilik Okulu programının bugünlükte sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınızı sorabileceğiniz numaramızı hatırlatalım. 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Siz de sorularınızı yönlendirirseniz Nevzat hocamıza sonraki programlarda iletiriz. Dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Yolu payitahttan geçen hemen her seyyahın dikkatini şehrin silüetine damgasını vuran camilerden sonra mezarlarımız çekmiştir. O kadar ki 19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden o seyyahlardan biri, insan gözü mezarlıklara ilişmeden bir şehre ne girebilir ne de çıkabilir demekten kendisini alamamıştır Anadolu'yu ziyaretinde. Mezarlar ve sakinleri ne dünyayı terk etmiş fanilerdir halkımızın gözünde ne de hatıralara defnedilmişlerdir. Onlar bedenen diri oluşlarındaki hayatiyetlerini toprağın üstünde olduğu gibi altında da devam ettiren, toplumumuzun daimi üyeleri, hayatımızın parçası, varlığımızın sebeplerindendir. O yüzden mezarlar hep evlerin avlularına yahut civarlarına yerleştirilir. Olmadı yakın çevresinde tutulur. Evler mezarlıklarla, mezarlar mahallelerle çevrilidir Anadolu'da. Birbirlerinden ayrılmamış ve ayrı düşmemişlerdir. Anadolu halkı mezarlarından, mezarda yatanlarından ayrı kalmaya bile tahammül edemez. Ayrılıkların kabir ehlini rencide edeceğini düşünür. Yakınında bulunur, olmazsa sık sık ziyaret eder. Ziyaretlerindeki hitapları bile bir diriye seslenir gibidir. Resulullah'ın siz onları duymasanız da onlar sizi duyarlar hadisine itibar etmiş, kalanlarla göçenler arasında bir hususi dil peyda etmiştir. Hoş bizim halkımız öldü de demez, ölü de. Zarif irfanıyla mesela Hakk'a yürüdü der, sizlere ömür der. Terk-i dünya etti, erenlere karıştı, rahmeti rahmana kavuştu. Ruhunu teslim etti, emaneti sahibine tevdi etti. Dar-ı bekaya irtihal eyledi, ebedi aleme göçtü, dünyadan yüz çevirdi der. Tanpınar'ın deyişiyle ölümü ehlileştiren Anadolu halkının ölüleriyle arasındaki irtibatı sağlayan hususi dilini anlamak için sadece lisanına aşina olmak yetmez. Bir de onun kültürüne karabet kesbetmek icap eder. Son yıllarda bir mezar taşı okumak ve okumamak, okumanın faydası, okuyamamanın zararı tartışılıyor ya. Bu sadece bir Osmanlıca dediğimiz eski Türkçemizi öğrenmek ve okuyabilmekle alakalı bir entelektüel çaba değildir. Mezar taşlarını okuyabilmek, harfleri ve kelimeleri sökebilmek demek de değildir. Anlayabilmek de gereklidir. Anladıktan sonra kavrayabilmeyi de zorunlu kılar. Nedir bu mezar taşları? Niye dikilir birer işaret taşı gibi her yere? Manası, mahiyeti, ehemmiyeti nedir? Türklerde mezar taşı dikme geleneğinin atalar kültünün bir neticesi olarak ortaya çıktığı söylenir. Beşik, eşik, keşik üçlemesinin son unsuru olan keşiğin yani ölümün Türk kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Köktürkler döneminde dikilen mezar taşlarına kişinin bengüsü nazarıyla bakıldığını, ölen kişiyi simgelediğine inanıldığı için mezar taşı için ebedi anlamına gelen bengü kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Anadolu'ya Türklerle gelen, dikilen mezar taşları Osmanlılar döneminde şekil ve muhteva olarak daha da zenginleşmiş. Özenle işlenen, üzerlerinde birçok sanat icra edilen, kültürümüzü nesillerden nesillere intikal ettiren ve mimari üsluplarla irtibatları açıkça fark ettirilen mezar taşları, Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde kimliğinin simgesi olmuştur. Bugün her millet mezarlıklarının varlık ve tarihlerinin bekçileri olarak görmekteyse de, hiçbir milletin mezarlıkları Türk kabristanları kadar orijinal ve muhteşem, kendine özgü yani nevi şahsına münhasır değildir. Bizde neredeyse her mezar taşı eşi bulunamaz bir sanat eseri, bir abide niteliğindedir. Mezar taşları bir zamanlar aynı havayı teneffüs edip aynı mekanlarda yaşayan sakinlerin inançları, dertleri, korkuları, üzüntüleri, nükteleri ve türlü hissiyatını bizlere aktaran belgelerdir. Başka milletlerin mezarlıklarında duyulan korku, ürperti, kasvet ve sıkıntının yerini Türk kabristanında huzur, tefekkür ve tatlı hayallerin aldığını yabancı ağızlardan bile duymaktayız. Mezar taşları tarihimize ışık tutan, hiçbir yerde ulaşamayacağımız bilgileri havi kaynak durumundadır. Bazı coğrafi isimler, mülki bölümler, devlet müesseseleri, meslek sanat ve zanaatlarımız, bunları icra edenler, alimler, şairler, devlet ricali ve kahramanlar için belki de sadece mezar taşlarını kaynak gösterebiliriz.

0: mezar taşlarında bir tarih yer alır. Kişinin doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgi sahibi olur, ölüm sebebini öğreniriz. Hastalıktan öldüyse genellikle hangi hastalık olduğu belirtilir mezar taşında. Bir istatistiki çalışma bile sırf mezar taşları üzerindeki bilgilerden çıkarılabilir.
1: Anadolu irfanı.
0: Mezar taşlarımız taş oymacılığı ve ustalığımızın en seçkin örneklerini takdim eder. Taşa hak ettikleri güzelliklerden hareketle ölüme ve bu dünyadan ebedi aleme göçüşe yükledikleri uhrevi manaların güzelliğini anlamak bile mümkündür. Mezar taşları yazıları, tezyinatı ve şekilleri itibariyle Türk taş işçiliğinin en mühim şubelerindendir. Güzel bir mezar taşında hattat, nakkaş, bazen şair ve mermer ustasının emeği bulunur. Bütün sanatların yansıtılması elbette taş sanatkarının işidir. Taş ustasının çok hassas çalıştığı taşlar diğer sanatlar için de kıymet eder. Her devirde mezar taşçılığı Türk mimari ekolleri ve üsluplarıyla paralellik arz eder. Dönemin mimari eserleriyle mezar taşları arasında malzeme, motifler ve yöresel detaylarda büyük benzerlikler vardır. Çeşitli sebeplerle heykel yapmayan Türk sanatkarı bütün maharetini mezar taşlarında ve bilhassa serpuşlarda göstermiştir. Mezar taşı ustasıyla heykeltıraşın teknik ve estetik plandaki çalışmaları neredeyse aynı gözükmektedir. Başlıklar, sarıklar, fesler ve remizler kişinin sosyal sınıfına, vazifesine, mesleğine, sanatına hatta tasavvufi meşrebine delalet ettiğinden kıyafet tarihimiz ve müzeciliğimiz için belgesel değer taşıyan mezar taşları çağlar boyu süren değişiklikleri de gözler önüne sererler. Aynı zamanda birer tükenmez bir etnografik malzeme deposudur. Sayılamayacak kadar çok çeşitli kavuk, serpuş, fes gibi erkek başlıkları, tozak, terlik, takke gibi pek çok kadın başlıkları, giyim eşyası, gerdanlık, broş, küpe gibi ziynet eşyaları, kemer, hançer, kılıç, şamdan, kandil, vazo, meslek aletleri, ibrik, divit, rahle gibi günlük hayatta kullanılmış malzemeler mezar taşları üzerinde bulunmaktadır. Bunların incelenmesi atalarımızın yüzyıllar içerisinde geliştirdiği hayat tarzını daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır. Mezar taşı kitabeleri nazım ve nesir ifadeleriyle edebiyat tarihimizin ulaşılamamış hazinesi durumundadırlar. Mezar taşı kitabeleri döneminin dil ve ifade özelliklerini yansıtarak Türk dilinin tarihi seyrini takip edebilme imkanı verirler. Ölüm gibi insanların ziyadesiyle hissiyatını harekete geçiren bir hadise, mezar taşı kitabelerinde ayet, hadis, vecize, atasözü, nesir, şiir, temenni ve dua olarak yankı bulmuş, Müslüman Türk'ün hislerine bu kitabeler tercüman olmuştur. Şairlerimiz ebced hususundaki kudretlerini en çok mezar taşı kitabelerinde sergilemektedir. Genelde son beyitte yer alan tarih düşürme metodunun bir örneğini Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Sengi Mezarı'nda gördüğümüz şu beyitler hocamızın ebced hesabıyla irtihalinin tarihini verir. Tarihte bir gider Firdevs içre böyle bülbül, olur makamı Mahmut Esat Coşan'a Gülşen. Mezarlıklarımızda hüsnü hat ve tezyini sanatlarımızın en muhteşem örnekleri görülür. Güzel yazı ve süsleme sanatlarımızın çeşit ve üslup olarak tarih içindeki değişimini, hangi devirlerde hangi tarzın daha fazla tercih edildiğini mezar taşlarından öğrenebiliriz. Hat sanatımızın tarihi tekamülünü en güzel izleyebildiğimiz ve sürekli açık bir sergi, bir açık hava müzesi durumundaki mezarlıklarımızda en büyük sanatkarlarımızın imzalarını görebilmek de mümkündür. Osmanlılar yazıya ayrı bir önem verdikleri için Osmanlı mezar taşlarında kitabe ve hüsnü hat ön plana çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibaren en nefis örneklerine rastladığımız celî yazılar, en meşhur hattatlarımız tarafından Osmanlıların son zamanlarına kadar mezar taşı kitabesi formunda icra edilmiştir. Eski mezarlarımız Türk tezyinatının tetkikine yarayacak.

0: binlerce eserin bulunduğu özel mekanlardır. Binbir çeşit motif ve çiçek uygulamasıyla mezar taşlarında tarihten günümüze Türk süsleme sanatı sergidedir. Mezar taşları üzerindeki tezyinat muhtelif sanat devirlerine göre değişir. Bunların tarihlerine göre Türk süslemesinin üslupları ve zaman içindeki değişiklikleriyle alakalı malumat edinmekte mümkündür. Mezar taşları üzerindeki süslemeleri kronolojik olarak bir albüm çalışmasıyla tespit etmek, Türk bezemeciliğinin en doğru tarihini meydana getirmek demektir. Taş ustalarının en ince detaylarına kadar işlediği klasik motifler ve çiçekler, Osmanlı sanatının Avrupa etkisiyle bozulduğu dönemlerde barok ve ampir üslubundan etkilenmiştir. Son devrin vasıfsız ve kişiliksiz tezyinatı, önceki sanatımızın durumunu acıklı bir şekilde yansıtır. Bu veriler bizi yüzyıllar içerisinde Türk toplumunda meydana gelen estetik tercih değişiklikleriyle ilgili bilgilere de ulaştıracaktır. İslam düşüncesine göre toprağa defnedilen insanın en uzun süre bulunacağı yer mezardır. Ve yine bu sebeple ebedi istirahatgah olarak adlandırılmıştır. Kabirlerin düzenli ve tertipli olması, temiz tutulması ve yeşillendirilmesi, hayatta olan insanların geçmişlerine karşı bir vefa borcu olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte çok süslü ve abidevi mezarlar İslam inancına aykırı kabul edilmiştir. Son olarak bir Osmanlı mezar taşındaki mütevazı ve samimi satırlara bakalım. Yusuf Efendi'nin ciğer paresi, Fitnat Hanım'ın habgahı ebediyesi. Nucivanım uçtu cennet bağına, firakı kaldı valideynin canına. Ziyarette maksat duadır, bugün bana ise yarın sanadır.
1: Anadolu Yurtfanı.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin.

0: Medya, sağduyunun sesi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Band. Türk Edebiyatı'nda band, bir şiirin kendi içinde bütünlük oluşturan dizeler grubuna verilen addır. Bir başka deyişle, şiirin her bir bölümüdür. Özellikle divan şiirinde murabba, muhammes, müseddes, terkibi bend ve tercihi bend gibi nazım şekillerinde her bölümün adı bend olarak anılır. Bendler tamamı aynı aruz kalıbıyla yazılmış olmalıdır. Bir şiir ikilik, beyit yani iki mısra veya üçlük, üç mısra, dörtlük, beşlik, beş mısra veya daha fazla mısralı birimler halinde düzenlenmişse bu birimlerin her birine bend denir.

0: Ayrıca musammat şiirlerde de her parça band adını taşır. Cumhuriyet döneminde bile yazı, makale, fıkra için bir süre band kelimesi kullanılmış. Kelimenin parça, bölüm anlamı Türkçe içinde yaşamaya devam etmiş. Türk şiirinden güzel bir band örneği Haşim'in ünlü Bülbül şiiri iki band halindedir. Her band kendi duygusal bütünlüğünü korur ancak iki band bir araya gelince şiirin anlamı tamamlanır. Birinci band, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. İkinci band, savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Vefasız baharın yeliyle düşmüş gibi gül yer yer hak ile. Bu şiirde her band aynı ölçü, aynı duygu tonu ve aynı imgeler dünyası içinde olduğu için anlam bandler üzerinden akar ve derinleşir. Band şiirin mimari taşıdır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Palyatif bakım dünyada çok yeni bir konsept, yeni bir uygulama modeli. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bir yeni politika, yeni bir bakış açısı diyelim. Palyatif özellikle ağır hastaların işte yoğun bakımda yatarak tedavi görmüş, işte evine gitmesi gereken ancak halen eve gidecek hale gelememiş, yoğun bakımdan çıkmış olan hastaları veya terminal dönemine yaklaşmış, özellikle kanser hastaları olabilir, diğer kronik hastalıklar olabilir. Hani bunların düzgün ortamlarda bakılması, tedavisinin yapılması daha birçok süreci içeren bir bakım anlamına geliyor. Özellikle hani yoğun bakımdan çıkmış hastalar eve gidecekleri zaman bir sürü ön ve ara hazırlıklar yapılması gerekiyor. Örneğin işte bunların özel cihazlar gerekiyor. İşte bu cihazların eğitilme gerekiyor. Ailenin ve hastanın yakınlarının buna hazırlanması, onların bu cihazları kullanmadan öğrenmeleri gerekiyor. Hastanın türüne göre işte hasta bakım ile ilgili bilgilerin edinilmesi gerekiyor. Tabii ki hasta yakınları buna ne psikolojik olarak hazır oluyorlar ne de bilgi olarak, eğitim olarak hazır oluyorlar. Şimdi palyatif bakım merkezlerinde ne yapıyoruz? Buralarda hastane ile ev ortamı arasında bir ortam yaratıyoruz. Yani bekleme salonu var, işte salonda kitaplığı var, koltuk takımları var, televizyonu var, ortamda hasta yakınlarının kullanabileceği mutfağı var. Yani orada hasta yakınları kendilerini tıpkı evlerinde gibi hissediyorlar. Mesela mutfakta ufak tefek yemek yapabiliyorlar. Oturma salonunda koltuğuna kurulup yeri geldiğinde televizyondan bir şey izleyebiliyorlar. Ve bunu hastalarıyla beraber yapmış oluyorlar. Yani şöyle düşünelim. Hani evimizdeki ortamı bir hastane ortamına çevirdiğimizi düşünürsek palyatif bakım merkezleri tam olarak da bu anlama geliyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hangi çiçekten bal aldığımıza dikkat edeceğiz. Hangi yerden bilgi kazandığımıza dikkat edeceğiz. Gözümüze hangi görüntülerin nereden geldiğine, o görüntülerin doğru mu eğri mi olduğuna dikkat edeceğiz. Kulağımıza hangi seslerin geldiğine, nereden ve hangi seslerin geldiğine dikkat edeceğiz. Okuduğumuz kitaplara dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz insanlara dikkat edeceğiz. Fikrine müracaat ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz ki malzeme, alınan malzeme temiz olsun. Ondan sonra da öbür tarafa Allah'tan korkup bin bir çiçekten bal toplamışsak, malzeme toplamışsak Allah'tan korkup güzel şey söyleyeceğiz. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Eğri otursak bile doğru konuşmaya kendimizi alıştıracağız. Müslümanız, mesulüz. Allah her Celle Celaluhu her yaptığımızı görüyor. Her sözümüz, her işimiz yazılıyor deftere. Hiçbir şey bırakılmadan hepsi kayda geçiyor. Bu şuura erememişsek iyi Müslüman olamadık da. Daha çok fırın ekmek yiyelim biz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 68 ila 109. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik," dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, "Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir," dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve "Bu çok çetin bir gündür," dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, "Ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" Dediler ki, "Senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin

Bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip, onların hatırını sayıyorsunuz. Şüphesiz ki Rabbimin ilmi, bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer.
artık onları suya götürür gibi ateşe götürür.

0: götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılan da ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 68 ila 109. ayetlerini dinledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Konuğumuz sosyolog, doçent doktor Meryem Serdar. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığının sosyal yönünü konuşacağız, toplumsal yönünü konuşacağız. Nasıl sağlıklı, sosyal açıdan sağlıklı yaşlanılabilir? Topluma ve bireye düşen, aileye düşen görevler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Umarım keyifli ve katkı sunacağımız bir program olur.
1: Hocam şöyle başlayalım arzu ederseniz. Evet. Yaşlılığı sosyal yönden nasıl tanımlamalı ve ifade etmeliyiz?
2: Evet hocam, sizin de uzmanlık alanınız tabii yaşlılık. Hani biyolojik bir sürecin dışında yaşlılığı biz neden hani sosyal, toplumsal bir olgu olarak ele alıyoruz? Hatta bugün birçok dinleyicimizin de şahit olduğu, belki yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ele alındığı birçok tartışmaya şahit oluyoruz. Yaşlılık şuraları tüm ülkelerde birçok toplumun bir problem olarak ele aldığı bir aslında toplumsal kategori haline gelmiş durumda. Çünkü yaşlılık biyolojik, yani yaşlanma aslında biyolojik bir süreci. Yani bebeklik, çocukluk, gençlik gibi biyolojik bir süreci ifade ederken yaşam evreleri içerisinde yaşlılık temelde sosyolojik bir olguya işaret ediyor. Çünkü toplumsal bir deneyimdir. Güçlü bir toplumsal deneyimdir yaşlılık en temelinde diye belki böyle bağlayabiliriz. Yaşlılık neden bir sosyal olgu olarak bizim literatürümüze ya da gündemimize bu kadar yoğun girdiği sürece baktığımız zaman aslında modernleşme süreciyle birlikte hani sanayileşmenin getirdiği o yaşam tarzı değişiklikleri, köy toplumundan kent toplumuna geçiş sürecinde kentin kendine ait özellikleriyle birlikte ailenin artık birçok alanda daha önce yerine getirdiği işlevleri yerine getiremez olması veya zorlanması sürecinde sosyal devlet anlayışı gereğiyle bu işin, yani yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi aslında ev hane halkı içerisinde, yakın sosyal ilişkiler içerisinde yerine getirilebilecek olan birçok görev, sorumluluk devlete ve kurumsal mekanizmalara bırakılmış oldu. Tabii burada aslında yaşlılığa bakışta şimdi bu anlattığım süreç modern toplumlarda, biz de biraz hani modernleşmemiz, batı tipi modernleşme sürecinden geçtiğimiz için Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Ama yaşlılığa bakışta, toplumsal bakışa baktığımızda batı toplumlarının, doğu toplumlarının ve İslam toplumlarının, yani bir toplumun medeniyet tasavvuruna göre yaşlılığa bakışın şekillendiğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Bu bugün hani konuşulan yaşlılığın bir sorun olması, sosyal sorun olarak görülmesi aslında sanayileşmenin üretim bandına hizmet etme anlayışıyla birlikte geliştirilmiş bir söylem. Yani yaşlılık üretim zinciri içerisinde olmadığı için üreten genç nesle bağımlı olması dolayısıyla bir sosyal sorun ve devletin üzerinde de bakım yükü gerektiren bir sosyal grubu işaret ettiği şekilde problematik hale getirilmiş durumda. Tabii biz burada hani sosyal açıdan baktığımızda aslında yaşlının sadece yaşlılık döneminin, daha doğrusu bireyin üretkenliğinin bittiği dönem değil, rolünün değiştiği, aslında normal diğer bireyin yaşam evrelerinde geçirdiği çocukluk, gençlik dönemleri gibi yaşamın kendi içerisindeki doğal bir evre olduğu fakat rolünün değiştiği bir dönem olarak ele alıyoruz sosyal açıdan baktığımızda. Bu hani üretim merkezli bakış açısı olduğu zaman, ekonomik olarak aktif olmadığı zaman yaşlıların o toplum içerisinde görünmez hale gelmesi yaşlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına yol açabiliyor. Belki en temel sorunlardan birisi de, yaşlı sorunlarını konuştuğumuzda en önemli sorunlardan birisi de o. Belki bu soruyu şöyle bağlayabiliriz. Yani yaşlılığı bir yük olarak ya da bir bakım nesnesi olarak değil de aktif yurttaşlık ve sosyal katılım perspektifiyle tanımlamanın daha doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hani biraz da geniş bir konu ama hani yaşlılık bilgeliktir'den yaşlılığın işte bir sorun olduğu ve yük olarak görüldüğü bir anlayışa doğru gitmek aslında bizim toplumsal kodlarımızla da birebir örtüşen alanlar da olmayabiliyor. Bu noktada yaşlılığın hayatın doğal bir evresi ve toplumsal çeşitliliğin bir parçası olarak ele alındığını, yani sosyal yönden belki böyle bir toparlayıcı bir tanım yapabiliriz.
1: Evet hocam, gerçekten kültürümüzde, medeniyetimizde

0: Bilgelikti fakat değişen bilgi edinme kaynakları yaşlılığı daha pasifize etti. Ama tabii ki bizim proaktif olarak bununla ilgili yapacağımız pek çok şey vardır. Biz bu konuda da pek çok yöntem, çözüm üretebiliriz muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
0: O zaman hocam ben şöyle sorayım sorumu. Yaşlılıkta sosyal çevre nasıl oluşturulabilir?
2: Sosyal çevre, evet, hani aslında az önceki soruda da biraz hani değindiğimiz, yani yaşlının aslında üretkenliğinin bittiğinin kabul edildiği bir dönem olarak ele aldığımızda, bu dönemde yaşlının yalnız kalması ya da en temel sorunlardan birisi yaşlılıkta artık hayatın anlamının kaybolması, hayatta bir işe yarıyor olmama duygusunun baskın olması, yaşlıların o sosyal izolasyonuna ve yalnızlaşması yol açabiliyor. Aslında sosyal çevrenin oluşturulması, hani aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma programlarında da bu dile getirilir çok. Yaşlanma öncesi dönemde de başlanabilecek aslında başlıklardan birisi. Çünkü burada hani sosyolojik olarak şunu söylüyoruz biz. Sosyal sermayesi bir insanın ne kadar güçlüyse, ilişkiler ağı ne kadar güçlüyse, yaşlılıktaki yaşamdan doyum alma, anlam arayışı içerisinde olmama ya da hayatın huzurlu bir şekilde geçmesi ve noktalanması noktasında o sosyal sermayenin güçlü olmasının önemi üzerine vurgu yapıyoruz. Nedir sosyal sermaye? En temel tezi ilişkiler önemlidir. Yani insan ilişkileri. Bu ne olabilir? Yani yaşlılıkta sosyal sermayemiz en temelde ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakın akraba çevresi veya diğer hani kişinin kendini ait hissettiği dernekler, organizasyonlar olabilir. Ama tüm bu imkanlardan mahrum olan insanlar da olabilir. Herkesin geniş çevresi olmayabilir. Bu noktada aslında yerel yönetimlerin önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Yani ülkemizde yine hani yaşlıların aktif hayat içerisinde olabilmesi, sosyal çevrelerin genişletilebilmesi için birçok uygulama yapılıyor. Özellikle son 20 yıldır hani Türkiye'nin de yaşlanmakta olan bir ülke olmasıyla birlikte, hani nüfus artış oranının azalması, biraz hani alarm kısmına geçtikten sonra işlem yapmaya başladık biliyorsunuz ki. Burada hani özellikle muhtarlıkların, yani mahalle temelli sosyal alanlar oluşturma noktasında önemli görevleri karşımıza çıkıyor. Yaşlı merkezlerinin çok sık ve ulaşılabilir durumda olmaları.
0: Evet.
2: Yaşlıların bir araya gelebilir. Çünkü biz hani kendi jenerasyonumuzda bile şunu görüyoruz. Herkes kendi jenerasyonuyla daha iyi anlaşabiliyor. Yani ortak işte dinlediğiniz müzikler aynı oluyor. Tanıdığınız insanlar hani ortak bir muhabbeti bulabiliyorsunuz. Yaşlılarda zamanla kendi akranlarını kaybetme, hani diğer jenerasyonla tam istediği o iletişimi kuramama, bağı kuramama gibi bir gerçeklik kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bu onların yalnızlaşmasına sebep olabiliyor. Kendi yakın çevresinde yoksa da bu tür oluşumların artmasıyla, yani işte sosyal alanlar, mahalle merkezi olabilir, yaşlı merkezleri, kültür evleri gibi noktalarda kendisiyle aynı akran grubu içerisinde yer alan diğer yaşlı bireylerle karşılaşması, günlük iletişime geçmesi sosyal çevre oluşumu için oldukça önemli. Yani tabii bu kent ortamında, yani sosyal çevrenin den yoksun olma, yalnızlaşma ya da sosyal izolasyon durumları özellikle kentleşme ortamında daha çok görülmeye başladı ki Türkiye'nin de şu an %70-%80 oranda nüfusu kent ortamlarında yaşıyor. Dolayısıyla kentlerde bu tür mekanizmaların çoğalması ve erişilebilir, ulaşılabilir olmaları oldukça önemli bu noktada. Yine yaşlıların rahat ulaşım sağlayabilecekleri hobi grupları olabilir, işte ilgi grupları, iş uğraşı terapileri gibi uğraşabilecekleri bu tür gruplara, hani serbest zaman geçirebilecekleri grupların yaygınlaşması yine önemli. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları. Şimdi bu dünyanın hani başka ülkelerinde var olan bazı örnekler var. Mesela Japonya örneğinde emeklilik yaşından sonra gönüllü olarak hani herhangi bir işte çalışmayan, boş olan yaşlılar, bu yerel yönetimlerin daha çok yaptığı bir uygulama diyebiliyorum. Yaşlılar işte kayıt yaptırıyorlar ve belediyeler kamusal alanda yapılacak işlemleri o yaşlılarla birlikte yapıyor. Mesela yolların çok temiz olması, parkların düzenli olması, işte bahçe düzenlemelerinin iç açıcı şekilde olması. Buralarda çalışanlar hep yaşlı insanlar ve gönüllülük faaliyeti.

0: içerisinde yapılıyor. İşte çocukların okula gidecekleri saatte kırmızı ışıkta, ışıklarda bekleyip çocukları karşıdan karşıya geçirme gibi çok temel, basit ama onların hayatın içerisinde bir anlam duygusunu tatacakları küçük sorumlulukların verildiği güzel uygulamalar var. Hani bu tür uygulamalar hani ne kadarı bize uygun olur olmayabilir ama bu tür uygulamalarla bir aktif hale getirilmesi ve sosyal çevresinin yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. Yine bizim hani birçok üniversitede olan 3. yaş üniversiteleri aslında bu çok güzel örneklerden birisi. Yaşlının hani pasif olarak değil de aktif bir birey olarak sosyal hayatın içerisine evet. katılması ve yeni yeni konuları da öğrenmesi. Hani daha sonra işte beyin işlevlerinin de aktif kalabilmesi adına çok önemli, güzel oluşumlardır bunlar. Yani dolayısıyla aslında yaşlının yani sosyal çevreyle ilişki kurarken yaşlı bireyleri pasif hizmet alan yani sosyal devlet anlayışı gereği ve sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli fakat yaşlı bireyin sadece pasif hizmet alan değil aynı zamanda aktif olarak o topluma katılımcı olarak yer alması esas olmalıdır. Yani bir şeyler sunmak kadar onların bir şeyler üretmesine de alan açmak önemli. Çünkü temelde insan hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bağa ihtiyaç duyan bir varlık.
1: Evet hocam gerçekten hayata anlam bulmak, hayatta bir anlam bulmak, işe yarar hissetmek, üretebilmek her yaşta çok kıymetli. Onun için de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da göstermiş ki yaşlı grubun hem kendinden gençlere hatta işte torun bakma vesaire hem gençlere karşı vazifelerine de yardım etmesi, gençlere yardım etmesi hatta kendilerinden daha yaşlı mesela 65 yaşında bir yaşlının kendisinden daha yaşlı işte 85 yaşındaki işte bakım evindeki evet. huzur evindekilerin bakımına yardım etmesi bile öneriliyor. Yani her yaşta kendi fonksiyonlarına göre, kendi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mutlaka bir üretim içinde olabilmesi, illa bu görünen bir şey olmayabilir. Görünmeyen bir üretimde olabilir maddi manevi. İçinde olması onları daha sosyal ve hayatı daha anlamlı kılarak ömrünü geçirmesini destek olacak evet. sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu anlamda kuşaklar arası iletişim, evet sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yaşıtlarıyla daha iyi bir dil kurabiliyorlar ama gençlerin de yaşlılara da ihtiyacı var. Yani hepimiz biliyoruz hani büyük, çocukluğumuzda büyüklerimizle geçirdiğimiz anların güzelliğini. Onun için tabii artık hani modern toplum içinde bazı şeyler eskisi gibi yaşanmıyor ama yine de kuşaklar arası iletişimi geliştirmek açısından sosyolog olarak neler söyleyebiliriz?
0: Evet hocam çok önemli bir konu aslında. Kuşaklar arası iletişim sosyolojinin de en temel konularından birisi. Çünkü aslında toplumun sosyal dokusunu güçlendiren en önemli unsurlardan birisidir kuşaklar arası iletişim. Bir nevi aslında kültürel aktarımı da sağlar. Kuşaklar arası iletişim koptuğu zaman kültür de durma noktasına bir sonraki nesile aktarım olmayacağı için o kültürün devamlılığı artık tehlikeye girmiş durumdadır. Burada tabii bahsettiğiniz gibi kent ortamı, modern yaşam koşulları, hepimizin yaşam içerisinde farklı sorumluluklarının olması, eskiye göre farklı bir yaşam tarzını oluşturmamızı gerekli kılıyor. Tabii burada işte konut alanları, mimarlık alanları hepsinin yapabileceği bir şeyler var. Kuşaklar arası iletişimde evet yaşlıların gençlerin dilini anlama ve gençlerin de yaşlıların dilini anlama noktasında bazen sorunlar karşımıza çıkabiliyor. İşte dijitalleşme, yaşam tarzının farklı olması kuşaklar arasında bir mesafe ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de aslında yine hani bir insan bir şeyi sevmesi için önce onu bilmesi, tanıması gerekir. Bilmeden, tanımadan bir şeyi sevmek çok mümkün olmaz. Yani çok nadir olabilir belki. O yüzden yaşlıların gençleri, gençlerin de yaşlıları anlayabileceği, yakından tanıyabileceği ortak yaşam alanlarının artırılması. Belki işte dünyada yine örneklerini gördüğümüz huzur evleriyle çocuk kreşlerinin ya da işte okullara yakın yerlerde birlikte bir arada yer almaları, yaşlıların yani aile bireylerinin, torunların veya işte diğer akraba içerisinde yaşlı olanların işte kandillerde bizim hani geleneksel kültürel öğelerimizde yaşatmanın da bir aslında yolu yine kandillerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda ziyaret edilmesi, o geleneği sürdürebilmek, yaşlıların bir şekilde görünür olması aslında hayatın dışına değil de o hani geleneksel ailede işte ailenin

0: en yaşlı üyesinin o aile reisliğini üstlenmesiyle belki hani o yaşlı olana hürmet etmek, saygı duymanın gençlere de aktarılabiliyor olması ve arada bir ortak dil oluşturabilmek
1: Evet.
0: önemli. Bunun için okullarda kuşaklar arası projeler yapılabilir. İşte farklı şu an işte bir sürü lise kademesinde de projeler yapılıyor. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirebilecek projelere yer verilebilir. Yine aile içerisinde sözlü tarih anlatımları hani çocuklara mesela bu görev verilebilir. Ailenin yaşlılarıyla konuşabilirler, çocukluklarını, gençlik dönemlerini anlatmalarını, sözlü tarih çalışması gibi aslında aile arşivine de bir katkı sunabilir. Gelecek nesillerde bir anı hatıra olarak kalabilir. Hani deneyime önem verilmesi. Bir, tabii burada bir de yine kuşaklar arası iletişim için makro boyutta baktığımızda medya çok önemli rol oynuyor. Medyadaki yaşlılık temsillerinin olumlu temsillere evrilmesi. Şimdi medya da yer alan yaşlılık temsillerin de özellikle burada tabii ailenin dönüşümü de işin içerisine giriyor. Yani yaşlılığı konuşurken, sosyal açıdan konuşurken özellikle aileyi bir kenarda bırakamıyoruz. Temelde aslında aile yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorun alanlarından birisi belki yaşlıların sosyal sorun olarak görülmesi ya da sosyal sorun olarak çözüm üretilme noktasında bir başlık haline gelmesi. Aile içerisinde hani aile yapılarının olumlu tasvir edilmesi noktasında bir yönlendirme ya da teşvikin olması, kısa filmlerle birlikte yaşlıların hayatın anlamına dair yaşlıyı nasıl anlamlı hissettirilebileceğine dair küçük hani çok didaktik olmayan gençlerin hani öğretici ve eğitici üsluplara çok fazla karşılık vermediğini biliyoruz. Çok didaktik olmayan ama anlayabilecek, o empatiyi kurabilecek şekilde küçük medya içeriklerinin üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda biz hani sosyalleşme araçları en önemli hani ailedir deriz. Daha sonra eğitim kurumlarıdır. Daha sonra iletişim araçlarını söylerdik. Hep hani klasik sosyoloji bu şekilde ilerlerdi ama şu an iletişim araçları şu anki günümüzdeki hani genç kuşak için konuşursak gelecekteki kuşaklar için belki daha çok olacak. Sosyalleşme sürecinin en önemli araçları haline gelme yolunda hızlıca ilerliyor. Bunun için medya ve iletişim dilinin gerçek hani yaşlıları kuşatıcı ve kapsayıcı bir şekilde dönüştürülmesinin önemli olduğunun altını çizebilirim. Yani aslında şöyle özetleyebiliriz yine burayı. Hani çocuklar ve gençler aslında yaşlıdan sadece geçmişi değil, yaşama dair tecrübeleri de öğrenir. Yaşamda işte dayanıklılığı, ne bileyim bir köy hayatında işte bir hayvanla iletişim kurulmasını, hani köyde bir 15 gün bir ay işte yaz tatilinde yaşlıların yanında geçirilmesinin o çocuklara ve gençlere katacağı birikim, deneyim, hani
1: Evet.
0: akademik bilgi birikimiyle hiç kıyaslanamayacak şekilde o çocuğu daha da olgunlaştıracaktır. Yine yaşlıların da gençlerden yeni dünyaya adaptasyon noktasında edinebileceği birçok beceri olduğunu ve birlikte aslında karşılıklı alışverişe dayalı bir ilişki kurulması noktasında hani mikro, mezo ve makro anlamda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yaşlılığa sosyal, toplumsal açıdan bakışta çok güzel bakış açısı getirdiniz. Çok istifade edileceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Programımızı
0: çok teşekkür
1: kapatırken
0: ederim.
1: ağzınıza sağlık diyorum hocam.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.
1: Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilirsiniz.

0: dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: İnnemel mu'minûne allazîne âmenû billâhi ve rasûlihî ve izâ kânû ma'ahû alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yesteezinûh. İnnellezîne yesteezinûh.

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: داود dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.

0: تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna bağışlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçeye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferi.

0: izliyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

bir büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
3: Bugünkü programımızda çocuğun hayatında babanın yeri ve önemini konuşacağız. Konuğumuz da psikolog Cihan Uluş Beyefendi. Cihan Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
3: Merhabalar, nasılsınız?
4: Sağ olun, sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Evet, bugün sizinle biz çocuğun hayatında babanın yeri ve önemini konuşalım istiyoruz. Aslında belki de çok ötelerin arka planda kalan bir şey baba çocuk ilişkisi. Her zaman anne çocuk ilişkisinin ön planda olduğunu ve onunla ilgili konuların daha biliyorsunuz güncel tutulduğu bir süreç hep yaşadık ama bugün sizinle bu konuyu çok detaylı bir şekilde ele alalım istiyoruz. Neden önemlidir? İyi ve sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl kurulur ya da kurulmadığı vakit sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi bu çocuğun hem çocukluk çağında hem yetişkinlik çağında karakterini, kişiliğini, duygu dünyasını nasıl etkiler? Bunları detaylandırmanızı isteyeceğim programımız içerisinde ama dilerseniz öncelikle çocuğun gözünde hem kız çocuğu hem de erkek çocuğu olarak ayrıntılı bir şekilde bakış açınızı almak isterim. Her ikisinin gözünde de babanın yeri neden önemlidir ve baba onlar için ne ifade eder?
4: Öncelikle bu yaptığınız giriş

0: baştaki kısma kesinlikle katılıyorum. Özellikle anne ve çocuk ilişkisi üzerinden erkek çocuk veya kız çocuk fark etmeksizin genelde buradan işleniyor aslında. Ve çocukluk çağı da erken dönem çocukluk çağı da aslında hep buralardan değerlendiriliyor ama biz son yıllarda yapılan çalışmaların da gösterdiği bir şey ve yani toplumun da değişimiyle de ilgili bir şey aslında babalığın da önemli olduğunu ve belirleyici rolü olduğunu görmeye başlıyoruz. Cinsiyet temelli baktığımızda aslında erkek çocuk için doğrudan bir rol model demek aslında baba. Bu yayını hem aslında bu alanda çalışan biri olarak hem de aslında bir baba olarak biraz da konuşmak isterim. Yani bir baba yanım konuşurken bir yanım da belki böyle bir hani bu alanda çalışan biri olarak olacak ama şunu ifade etmek isterim. Çok erken yaştan itibaren aslında çocuklar bizi gözlemlerler. Ve bu gözlemler zannettiğimizin aksine konuştuklarımız, söylemlerimizden ziyade bir şeyi nasıl yaptığımızla ilgilidir. Yani biz özellikle dış dünyayla nasıl ilişki kuruyoruz? Öfkelendiğimizde ne yapıyoruz? Sevincimizi nasıl gösteriyoruz? Eşimize işte bir öfkemizi nasıl gösteriyoruz? Sevgimizi nasıl gösteriyoruz? İlgimizi nasıl gösteriyoruz? Bir şeyle nasıl ilgileniyoruz? Bir şeyi nasıl tamamlıyoruz? Bir şeyi nasıl erteliyoruz gibi. Günlük hayatta çok dikkat etmediğimiz belki ebeveynlik yaparken bu hususlar aslında çocuğumuzun doğrudan gözünde. Bir defa baba olarak erkek çocuk için bir rol model teşkil ederken aslında kız çocuk için de gelecekteki eşiyle ilintili bir imgeye atıf yapıyoruz aslında. Kız çocuk için baba aslında karşı cinsi tanıdığı ilk evre oluyor yaşam içerisinde baktığımızda. Erkek çocuk için ise kendi cinsiyet rolüyle özdeşleşme süreci. Yani o cinsiyet rolünün gereklerini öğrenme, anlama, kavrama ve bunu daha sonra toplum içerisinde sergileme süreci diyebiliriz özetle.
1: Her iki cins üzerinden de cinsiyet üzerinden de bakarsak çok önemli bir yer aslında. Babanın durduğu yer ve çocuğun gözünde konumlandırdığı yer. Çok güzel bir şey dediniz. Aslında hepimizin belki de farkında olmaktan imtina ettiği demeyelim de belki es geçtiği bir şey. Söylemlerimiz üzerinde sanki çok daha fazla ebeveynlik yaparsak daha etkili olacağı ama davranışlarımızın o kadar da çok etkilemeyeceği gibi bir algı var belki birçok ebeveyninde. Tabii elbette farkındalığı yüksek ebeveynler vardır ama bunun aslında sağlıklı ve sağlıksız olan bakış açısında bir kısacık bahseder misiniz? Ve sonrasında da geçmişten günümüze babalık rollerini de konuşalım istiyoruz. Tabii, yani tabii. Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl, babalara atfedilen roller nasıl ve babalarımız bu rollerin üstesinden artık gelebiliyorlar mı?
0: Evet. Biz belki bu hani kelimelerle ilgili olan hususta yani nasihat dilini çok önemsiyoruz. Ya da bir şeyi yap veya yapma dediğimiz kısmı çok önemsiyoruz.
1: Bunu toplum olarak çok önemsiyoruz değil mi? Sadece babalarımız herkes nasihat vermeyi çok seviyor.
0: Çünkü kolay.
1: Tüm büyüklerimiz bravo.
0: Değil mi? Çünkü kolay ve maliyetsiz aslında baktığımda.
1: Çok
0: ama
1: doğru.
0: Bir şey yapmak ve örnekliği teşkil etmek. Mesela işte atıyorum çocuğuma kitap oku dediğimde aslında bu çok kolay bir şey. Hadi çekil odana oku dediğimde çok kolay bir şey. Ama bunu elimdeki telefonla işte atıyorum sosyal medyada dolanırken yapıyorum. Şimdi bunun şey olması çok mümkün değil. Yani çocuğa geçmesi, çocuklar şeyi çok net algılıyorlar. Neyi alacağını ve oradaki gerçekliği ve samimiyeti çok net görüyorlar
1: bunu
0: aslında.
1: Bunu hangi yaşlarda görüyorlar? Bu fıtratlarında acaba programlı mıdır?
0: Açıkçası çok erken yaşlardan itibaren. Çok erken yaşlardan. Hani belli bir yaş vermem belki şey olmayabilir. Ama çünkü çok erken yaştan itibaren aslında anneyi babayı yani etrafı çok açık bir şekilde gözlemliyorlar. Mesela işte bir yeğeniniz veya işte bir çocukla muhatap olduğunuzda şeyi görürsünüz. Sizin dikkat etmediğiniz, görmediğiniz, fark etmediğiniz. İşte bir odaya girdiğinde, bir yere gittiğinde fark etmiştir veya sizin hiç dikkat etmeniz bir cümleyi yakalamıştır orada. Çünkü şey gibi, açık bir sünger gibi yani böyle her şeyi almaya müsait bir sünger gibi ve sürekli dikkati açık, radarlar açık bir varlıktan bahsediyoruz aslında yaşamın bu evresinde. Esas da biz de böyleydik. Ama yetişkinlik o yani büyüdükçe aslında bu yavaş yavaş kapanan bir şey haline geldi. Burada çok çeşitli sebepler olabilir ama özetle şunu diyebilirim belki bu nasihat meselesiyle ilgili. Evet, nasihattan çok aslında ne yaptığımız ve nasıl bir örneklik teşkil ettiğimiz ve davranışa neyi döktüğümüz çok önemli.
1: Eylem daha önemli anladığımız
0: evet. kadarıyla. Çocuğuma bağırma diyorum bana ama ben ona bunu bağırarak söylüyorum. Söylediğim zaman bunun hiçbir hükmü yok aslında. Sonra şunu duyuyoruz işte atıyorum çocuğuma şunları söyledim çok bunu ifade etmeme rağmen hala bunu yapıyor gibi serzenişlerle ve şikayetlerle karşılaşıyoruz.
1: Evet, bu aslında belki de sizlerin bu alanda çalışan uzmanların altını çizmesi gerektiği bir yer değil mi?
0: Evet.
1: Söylemlerle eylemlerin örtüşmesi gerektiği. Evet. Ama demin çok güzel bir şey dediniz. Maliyeti çok az. Galiba bu maliyetin sıfır olması, sıfır maliyet bizi biraz daha kolaycılığa belki kötü bir niyette değil ama kolaycılığa sevk ediyor. Hani sigara içme yavrum diyen babanın balkonda sigara içmesi
0: aynen
1: gibi.
0: Öyle.
1: Kitap okuma deyip de elinde de kitap oku ama elinde telefonla bunu söyleyen bir baba. Rol model olmak galiba çok daha önemli davranışlarda. Peki çocuğun hayatında babanın yerini ve önemini konuşuyoruz ama babalara biçilen roller geçmişten

0: bugünümüze baktığımızda hem Türk toplumda hem de dünyada neler değişti, dönüştü size göre?
1: Şimdi çok değil Yasemin Hanım. Geriye dönüp şöyle bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıla dönelim ve kendi babalarımıza bakalım aslında. Daha çok böyle geleneksel bir rol var, biçilen rol. O da şu: sabah işte 6'da 7'de evden çıkar, akşam da yine 6-7 gibi gelir, yemeğini yer, akşam yine sofrası hazırdır zaten. Tabiri caizse bir hani haberler adı altında ajansları takip eder ve sonra eğer böyle oradaki büyüdüğü yerde mümkünse işte kahvehane vardır, oraya gider, işte 2 saat 3 saat sonra da belli saatte gelir yatar ve tekrar işe gider. Ve çoğunlukla çocukların nasıl büyüdüğü, okullarında neyle karşılaştığı, işte maddi bir zorluk var mı? Elbette ki maddi noktayı takip ediyorlar ama yani ailenin içerisinde ne olup ne bittiğine dair çok fikirleri yoktur aslında. Hatta bunun bazen parodisi yapılır ya, senin adın ne, sen kaç yaşındaydın gibi falan, böyle hani sosyal medyada bazen denk geliriz. Geleneksel babalık biraz böyle, yani sadece maddi koşulları sağladığında kendini yeterli hisseden ve gereğini yaptığını düşünen bir babalıktı buradaki babalık. Ve bize doğru gelen miras olan babalık da aslında biraz böyle bir babalık. Yani çocuk büyürken gelişiminde onunla oyun oynayan veya diğer duygusal ihtiyaçlarını karşılamak noktasında bir fikri olmayan bir baba figüründen bahsediyoruz bu yıllardaki. Tabii ki şunu da ayırmak lazım Yasemin Hanım. O zamanki yaşam koşulları, hayat kalitesi, ekonomik koşullar, her şey bunu etkiliyor. Yani atıyorum bir savaştan çıkmış bir toplumdan bahsediyoruz ondan sonra. Ya ne bileyim, ekonomik krizlerin veya bu tip durumların sadece Türkiye üzerinde değil, dünya üzerinde de olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Yani direkt bunlardan da aslında etkileniyor oradaki roller. Ve dolayısıyla o günkü koşullar itibariyle yapılan babalık bu şekildeydi. Yani geleneksel bir babalık, dediğim gibi diyor. Hakikaten en son artık meseleler çığırından çıktıktan sonra babaların duyduğu bir evreydi. Belki babalar da buna teşneydi. Yani bunu kabul ediyorlardı. Çünkü kendi babalarından gördükleri babalık da aslında buna benzer bir şeydi. Ve orada yanlış olan bir şey yoktu esasında. Biz bugünden baktığımızda belki biraz hani garipsiyoruz veya babalardan daha fazla şeyler bekliyoruz. Evet. Yeni aslında buraya belki görevler, yeni bakış açıları veya artık farklı tutumlara ihtiyaç duyuyoruz.
0: Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Günümüzde nasıl şimdi? Bu şimdi, dediğimiz ihtiyaçları karşılayan bir baba figürü mü var artık?
1: Aslında buraya doğru bir gidişat var. Biz biraz daha bence geçiş dönemindeyiz şu an. Henüz bu da tam oturmuş bir şey değil. Şöyle ki, şimdi geniş ailelerden bahsediyoruz değil mi? Hepimiz bir iki soy geriye gittiğimizde ya da nesil geriye gittiğimizde aslında işte halalı, efendim dedeli falan bir yaşantı görüyoruz
0: büyük
1: orada.
0: Büyük bir ailede aslında çocuk yetişiyordu.
1: Evet. Şimdi o parçalana artık bir çekirdek aileye, 3 kişilik, 4 kişilik aileye doğru evrildi ve burada da kritik olan şey şu: annenin artık iş hayatında daha fazla yer alması aslında. Bu da yeni bir gerekliliği getiriyor. Çünkü artık anne de çalışıyor, uzun mesailer yapıyor, yorgun geliyor. İşte evle ilgili, çocukla ilgili, işte evin temizliği, geçimi vesaire gibi hususlar da hakeza aynı şekilde, o da bir görev üstleniyor ve o da yorgun esasında. Yani burada yeni bir şey yapılması gerekiyor ve hani burada babalar aslında yavaş yavaş çocuğun bakımıyla ilgili roller üstlenmeye başlıyor. Hatta çok erken dönemde, hani öyle konuşma falan değil, ta doğumdan tutun da doğum sonrası, hani bebekken 2 yaş, 3 yaş, 4 yaştan itibaren artık babalar bu hususta daha fazla sorumluluk aldığını görüyoruz. Daha fazla zaman geçirdiklerini, daha fazla zaman ayırmaya çalıştıklarını görüyoruz babaların.
0: İstekliler mi peki babalar buna?
1: Aslında istekli babalar var. Çok zorlanan babalar da var. Yani belki burada birkaç şey ayırmak lazım. Biz hani bir genellemeci konuşuyoruz ama bireye indiğimizde orada birçok farklı şeyler görebiliriz.
0: Evet.
1: Ama biz hani böyle bir genel
0: karakter,
1: bir
0: karakter yapısı, kişilik yapısı da devreye giriyor değil mi bunda babanın?
1: Evet. Yani çok istekli babalar var. Hatta bu zamanları kaçırmak istemeyen babalar var. Hatta bazen böyle espriyle şey olur. Yani çocuğun en güzel dönemlerini hani anneler almış üzerlerine.
0: Çok doğru.
1: Yani kapmışlar orayı.
0: Kıskanabilirler.
1: Hakikaten de baktığımda yani bir çocuğun özellikle doğumundan itibaren işte o 1 yaşı, 2 yaşı, 3 yaşı, 4 yaşı çok kıymetli yaşlar aslında baktığımızda.
0: Hakikaten geriye dönülmeyecek anlar değil
1: evet
0: mi?
1: Evet ya, o kelimeleri çıkarma süreci, o kavramları öğrenme, onları böyle bir çarpık bir şekilde, komik bir şekilde kullanma süreçleri.
0: İlk yürümesi.
1: İlk yürümesi, düşmesi, kalkması, işte atıyorum ilk akranlarıyla yaşadığı, yani çok fazla orada şey var. Babanın da aslında babalığını hissedebileceği, hakikaten geriye dönüp alamayacağımız zaman dilimi orası ya da hiçbir şeyle satın alamayacağımız bir zaman dilimi
0: çok
1: orası.
0: Çok doğru ve bir de baba ile çocuğun arasındaki bağı da sağlamlaştıran zamanlar bence bu anların paylaşımı ve babanın oradaki iştirak.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
0: Hazır buraya gelmişken hani farklı babaya tepkileri de var dediniz günümüzde. Hem buna olumlu yaklaşan hem de belki de

0: kişilik karakteri farklı dinamiklerden dolayı belki hala geleneksel baba rolünde kalmak isteyenler var. Babalık çeşitleri diye bir şey var mıdır? Sorsam size böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Böyle bir kategorize var mıdır peki?
1: Evet, muhakkak vardır. Yani şöyle, bu tabii ki dışarıdan bakılan hani sosyolojik bir durumu sınıflandırıyoruz. Geleneksel babalık aslında az evvel dediğimiz türde bir babalık. Belki burada ikinci bir şey olarak hevesli babalık veya gayretli babalığı belki buraya koyabiliriz. Yani hevesli ve gayretli aslında şöyle bir şey. Burada %100 bir başarı veya %100 bir mükemmellik beklemiyoruz. Ama şöyle diyebiliriz. Babalık yapmaya dair bir niyeti var aslında babanın burada. Bu mümkün olur, olamaz, az olur, çok olur. O baba orada mahir olur, başarılı olur. Bundan bağımsız bir şekilde babanın buna bir niyeti olduğunu varsayıyoruz aslında ki herhalde günümüzde gördüğümüz babalarda biraz daha buraya yaklaşmaya başladı.
0: Çok güzel. Çok güzel aslında söylediğiniz. Geleneksel babalığın yanında hevesli babalık. Hakikaten çok güzel. Annede sanki bu doğuştan gayret ve heves var gibi değil mi? Babalarda belki de vardı da açığa çıkamıyordu geleneksel babalık döneminde dediğiniz gibi. Babalarından aldıkları rol de öyleydi. Yüklendikleri. Çünkü onu görmüşlerdi. Evin geçimini temin etmek, oradaki maddi huzuru sağlamak, güvenliği sağlamak belki baba figürü için yeterli bir şeydi bizim için. Şimdi isterseniz biraz da çocukların babalarıyla kurduğu ilişkiler üzerinden ilerleyelim mi? Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi bir psikolog olarak, bir uzman olarak nasıl olmalı ve biz nerelerde babalarımız iyi niyetli tabii ki. Hiçbir baba bence davranışlarının altında kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Çok patolojik, psikolojik rahatsızlıkları olanlar haricinde. Nerelerde yanlış yapıyorlar ister istemez? İyi olan babalık dediğimizde ne anlamamız lazım? Bunun çocuğa yansımaları nasıldır?
1: Aslında şöyle, burada babanın bir zihniyetinden ve perspektifinden söz etmemiz lazım. İyi baba veya yeterince iyi babalığa niyeti olan bir kişinin şunu fark etmesi lazım. Ben çocuğumun üzerinde azami derecede etki sahibiyim. Özellikle de ilk yıllarda. Yani ben kenara atılmış veya ben olmasam da olur. İşte atıyorum o gezide ben olmasam da ya da o etkinlikte ben olmasam da olur noktasında biri değilim aslında. Tüm yapıp etmelerimin aslında bir önemi var ve bu çocuğun üzerinde bir etkisi varı bilen babadır aslında. En kritik şey burası. Bir tane hocamız vardı, kulakları çınlasın, şey derdi, yani biz ebeveynliği çok hafife aldığımızı düşünüyorum. Hani işte gelen vakalardan veya gördüğümüz kişilerden ya da çocuklar üzerindeki etkimizi çok hafife aldığımızı düşünüyorum. Aslında çok çok etkiliyiz onların üzerinde. Dolayısıyla en başta bunu fark etmesi çok önemli ve iyi bir baba aslında çocuğun hayatındaki en önemli kişi olduğunu, yani en önemli kişi varsa birisi annedir, aslında birisi de babadır bu anlamda baktığımızda. Üçüncü bir figür yok bu anlamda. Bunu bilir ve davranışlarını, yapıp etmelerini, söylemlerini aslında buna göre dizayn etmeye çalışır.
0: Örnek verebilir misiniz mesela iyi bir baba çocuk ilişkisinde? Bu örnek bizi burada sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi vardır diyebilir miyiz? Baba rolünü hakkıyla yapıyor diyebilir miyiz?
1: Şöyle, mükemmeliyetçi bir yere çekmek istemem kesinlikle.
0: Ama soruyu da o amaçla sormadım. Hani zihinlerde bir somut örnek olsun istiyorum bir rol model olunsun, bir öykünme belki olsun size bu anlattıklarınızdan diye.
1: Mesela şuradan bakabiliriz. Mesela bir çocuk babasına, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, gününü anlatabiliyor mu? Başı sıkıştığında, okulda bir problem yaşadığında, bu öğretmeniyle olabilir, arkadaşıyla olabilir veya herhangi bir görevliyle olabilir. O güveni duyup babasına bunu anlatabiliyor mu? Mesela aslında bunun çok büyük bir altyapısı var. Çocuk bunu anlatabileceğine inandığı o altyapıyı oluşturmak önemli. Yani ben babama söylersem babam bana kızmaz. Babam bununla kontrolden çıkmaz.
0: Beni anlar.
1: Beni anlar, dinler sonuna kadar. Bana hak verir. Beni değerlendirir, değer görür. Ve dolayısıyla ben bunu söyleyebilirim. Ve babam da bu hususun peşinde gider. Örnek veriyorum, bir şikayetinden bahsettim. Okulla ilgili ve babam bunun peşini bırakmaz, devam ettirir, hakkımı savunur, benim için orada olur, ruh hissetmesi aslında. Biz bu söylemden belki tersine mühendislikte bunu çıkartabiliriz. Yani tersinden demek ki böyle bir şey var, bir ilişki var. Bir şey paylaşmak istiyor mu? Vakit geçirmek meselesi önemli. Bu biraz karışık da bir şey. Bazen anne babalar da, anneler için de geçerli, çok vakit geçirdiklerini ifade edebiliyorlar ama burada şey ayırmak lazım. Nitelikli vakitle çok vakit geçirmek birbirinden farklı şeyler. Bazen çok güzel bir oyun oynarsınız. 3 saat yanına durmanızdan daha ehemmiyetlidir. Onun için daha fazla gıda arz eder belki. Ama 3 saat orada durursunuz ama dikkatiniz orada değildir. Zihniniz başka yerdedir. Eliniz telefondadır veya hakikaten kafanızda çözümlenmesi gereken bir şey vardır. Orada olmadığımız takdirde aslında çocuklar oradan o alacağı besini alamıyor esasında. Dikkat meselesi çok kritik bir şey. Çocuklar bizim dikkatimizle besleniyor aslında.
0: Ve doğru dikkat.
1: Evet.
0: Dikkat ediyormuşuz, ilgileniyormuş gibi. Evet.

0: gibi değil de doğru. Evet. Doğru dinlemenin önemi diye sevgili Yasir Cebeci'ye de buradan selam olsun. Çok güzel bir konu işlemiştik. Hakikaten çocukların da doğru dinlenmeye, doğru bir şekilde dikkatle ilgilenilmeye ihtiyacı var yetişkinlerinde. Evet. Yine çok sevdiğim, çok saydığım değerli konuklarımdan Mehmet Dinci de anmak isterim, klinik psikolog. Eğer bizi dinlerse selam ve saygılarımı iletmek istiyorum. Çok güzel bir şey demişti yıllar evvel programımıza katıldığında. Ailemizle, çocuklarımızla kaliteli ve anlamlı vakitler geçirelim. Sizin az önce dediğiniz 3 saat mi, anlamlı 30 dakika mı?
1: Evet, evet.
0: Peki anlamlı ve kaliteli vakiti nasıl oluşturabilir ebeveyn olarak baba? Burayı nasıl anlamlandırabiliriz?
1: Aslında bunun için çok böyle etraflıca araçlara ihtiyacımız yok. Olduğumuz yerde... İlgimizi ve dikkatimizi çocuğumuza verdiğimizde ve o anı yakaladığımızda, mesela atıyorum bir yolculuk yaparken etrafla ilgili bir şey olabilir. Bir yerde otobüs beklerken işte gelen otobüslerle, arabalarla ilgilenmek olabilir. Veya bir yere gittiğimizde hakikaten ora her neyse oranın hakkını vermek. Bu aslında bizim bireysel hayatımız için çok kıymetli bir şey. Yani anda olmak, anı fark etmek, o an neredeysek, ne iş yapıyorsak aslında onunla ilgilenmek. Kahvaltı mı hazırlıyoruz? Aslında tüm dikkatimizin kahvaltıda olması. Eğer biz o enerjimizle orada olduğumuzda aslında çocuğumuz için anlamlı vakit geçirmiş oluyoruz. İlla ki alıp çocuğumu kilometrelerce ötede bir yere gitmem, içinde çok büyük etkinliklerin olduğu bir merkeze gitmem veya bir oyun alanına gitmeme de gerek yok. Çocuk için zaten şöyle bir şey yok Yasemin Hanım. Yani yeryüzü oyun alanı aslında.
0: Çok doğru söylediniz, evet.
1: Her şey oyun
0: her
1: alanı.
0: Şeyi
1: yani her şeyi
0: oynattırabilirler, çıkarabilirler, keyif alabilirler.
1: Evet, evet, evet, evet. Biz bazen hani anne babalar olarak şey diyoruz, işte nitelikli zaman deyince alıp işte bunun için bir sarfiyatta bulunmak ve hani bir yerlere gitmek, uzaklaşmak. Elbette şimdi doğaya çıkmak, bir
0: tabii
1: parka
0: kıymetli,
1: gitmek.
0: Evet,
1: elbette ki. Yani bunları küçümsemiyorum kesinlikle ama her zaman bunlar hayatın içerisinde mümkün olmayabiliriz. O biz o küçük anları da değerlendirebiliriz.
0: Yaşadığımız kendi hayatımızın gerçekliklerini de nitelikli hale getirebiliriz, evet. Değil mi? Bu çok güzel bir şey söz. Bu bütün ilişkilerde, karı koca ilişkisinde, çocuk ebeveyn ilişkisinde, akraba ilişkilerimizde bile aslında bu çok kıymetli. Ama maalesef tüketim toplumu ve tüketim çağında yaşıyoruz. Her şey nasıl, hani daha çok tüketirseniz daha çok mutlu olursunuz gibi.
1: Evet.
0: Büyük büyük hareketler yaparsa ebeveynler, büyük büyük hareketlerde bulunursa belki çocuk mutlu olur ister istemez.
1: Evet.
0: Belki alt beynimizde bunu kodluyoruz.
1: Evet,
0: belki de
1: evet,
0: yanlış
1: evet,
0: kodlar
1: evet.
0: Bunlar.
1: Bir tane reklam filmi ya da böyle bir video vardı. Babalar Günü sebebiyle görmüştüm. Muhtemel dinleyicilerimiz de görmüşlerdi. Şeyi soruyorlar Yasemin Hanım. Önce babaları alıyorlar ve diyorlar ki sizce çocuğunuzun en mutlu olduğu gün hangisiydi diyorlar. Ve işte atıyorum baba orada bir yanıt veriyor veya anne yanıt veriyor. Daha sonra çocuk giriyor aynı odaya ve onunla kayıt yapıyorlar. Ona da aynı soruyu soruyorlar. Babanla veya annenle en mutlu olduğun gün. Şimdi babalar ve anneler olarak tabii ki ilk akla gelen şey şöyle oluyor. İşte biz filan yere gitmiştik, şöyle bir şey olmuş. Hep böyle büyük prodüksiyonlu günleri sayıyorlar da anneler babalar. Fakat çocuklar öyle anları sayıyorlar ki, mesela atıyorum bir gün baba işten gelmiş ve gelirken işte alelade bir şey almış getirmiş marketten veya işte birlikte bir şey yapmışlar. Bir yemek gibi bir şey yapmışlar ama basit bir yemekten bahsediyor. Onu pizza yemişler örnek veriyorum. Ya evde fırına koymuşlar. Hep böyle daha basit ama anne babanın orada olduğu ya. Hakikaten paylaşıma dönük olduğu zamanları sayıyorlar çocuklar.
0: Onun çocuğa getirdiği kazanımlardan bahsedelim mi ruh dünyasında? Kendini o çocuk paylaşımın içinde olan, samimiyetiyle, ruhuyla, enerjisiyle, bedeniyle orada olan bir baba çocuğun ruh dünyasında, kişilik dünyasında nasıl bir alan açıyor?
1: Evet. Bir defa bizim de yani seans odasında en çok çalıştığımız konular aslında önemlilik ve yeterlilik ve sevilebilir olmakla ilgili hususlar. Tam da buraya aslında hizmet ediyor Yasemin Hanım. Yani düşünün ki babamız tarafından muhatap alınıyoruz ki dünyanın bizim için en büyük yani en top o şu anda.
0: Bizim tabii ki, merkezimizde
1: o var.
0: Çocuğun
1: annemizle babamız var.
0: Evet.
1: Şimdi onlar bizi muhatap aldığında aslında biz sadece bununla ilgili bir mutluluk duymuyoruz. Biz muhatap alınabilir biri olduğumuzda öğreniyoruz.
0: Değerlilik hissi?
1: Evet, çünkü ben değerliyim ve önemliyim diyoruz. Daha sonra bizim bir şey, yaptığımız bir şeyi takdir ettiğinde veya onu gördüğünde illaki böyle bir şey de olmak, kelimelere dökmek de değil. Onu gördüğünde, kabul ettiğinde aslında yeterliliğimize dair de bir şey alıyoruz oradan.
0: Yeterlilik hissi.
1: Evet. Ve biri bizi seviyor, değil mi? Annemiz seviyor, babamız seviyor. Bu şu demek aslında. Şöyle bir şablonu bize beraberinde getiriyor. Aslında ben sevilebilir biriyim. Çok çarpıcı bir şey. Şu cümleyi çok duymuşuzdur. Enteresandır. Böyle farklı farklı kimselerden duyduğum bir şey olduğu için artık bunun evrensel olduğunu düşünmeye başladım. Şöyle bir cümle. Kişi hayatında eşi tarafından sevilir, çevresi, çalıştığı kişiler tarafından sevilir, arkadaşları tarafından çok sevilen biridir. Fakat bir kişi onu sevmemiştir. ondan onu alamamıştır ve hayatı boyunca onu arar. Ya annesi ya babası olur genelde bu. Ve o babasının onu sevmeyişi, kabul etmeyişi aslında diğer tüm dünyanın onu sevişinden ve kabul edişinden daha büyük bir yer teşkil eder, enteresan bir şekilde.
0: Travma dediğimizde bu olsa gerek
1: aslında
0: mi,
1: böyle,
0: değil mi?
1: Böyle bir şey aslında. Bu gelişimsel travma diyebiliriz buna. Yani düşünün ki hayatımın %90'ı beni çok seviyor. Yani orada çok önemli işler yapıyorum. Yani şöyle bir şey.
0: Takdir görüyorum, değer görüyorum,
1: evet,
0: yeterli.
1: Önemli işler yapıyorum.
0: Ve mesela, seviliyorum.
1: Diyoruz,
0: ona rağmen.
1: Diyorum ki ya, mesela atıyorum ya. Siz diyorum ya bunları evet. yapmışız. Ya ne var ki bunlara diyor. Bunları herkes yapabilir. Halbuki bunu biraz derinlemesine doğru girdiğimizde evet. şunu görüyoruz aslında. Mesela örneğin. Gelmiş bir şey başarmış çocuk, baba takdir etmemiş, bunu herkes yapıyor demiş. Ya da bunu atıyorum falan da yapıyor, ya da bunu sen yaptın ama demiş, şöyle şöyle şöyle, yani ona bir bahane bulmuş.
0: Değersizleştirmiş,
1: evet,
0: değil mi?
1: Değersizleştirmiş,
0: evet.
1: önemsiz, küçültmüş ve dolayısıyla o küçültme hayatın geri kalanında, bunun bir maliyeti var ki hayatın geri kalanındaki o tüm büyütmeler, düşünün, oradaki küçültmenin altında kalıyor.
0: Bu söyledikleriniz o kadar önemli ki ve değerli ki aslında bizi dinleyen ebeveynlerin can kulağıyla dinlemesini istirham ediyorum. Çünkü o kazanılmış ya da elde edilmiş bütün başarıları görmezden gelip sıfırlayabilecek bir babayla büyümenin ileriki hayatı çok etkileyebileceğinden evet. bahsedebiliriz. Peki neden orada alamadığı sevgiye odak takılı kalıyor? Bu takılı kalmayı tedavi edebiliyor musunuz?
1: Evet. Niye takılı kalıyor aslında? Şöyle bir şey var. Biz yetişkinlikte yaşadığımız bir olayı yetişkin zihnimizle değerlendiriyoruz. Ve yetişkin olarak aslında seçenekleri görebiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Oradaki atıyorum dış yorumun ne kadarı bizimle ilgili, ne kadar atıyorum karşıdaki işte Ahmet Bey'in aslında
0: tutumuyla,
1: problemi, tutumuyla. Evet, o zaten
0: evet.
1: herkes eleştiriyor deyip geçiyoruz. Ama çocukken böyle bir kaynağımız yok. Çocukken şöyle bir durumdayız. Hani şey gibi düşünelim. Hiçbir filtremizin olmadığı ya da filtrelerimizin çok az olduğu ve kendilik algımızın aslında yeni yeni geliştiği bir evreden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada annemizden, babamızdan veya o yakın çevremizden gördüğümüz şeyi biz filtresiz olarak kabul ediyoruz. Mesela sen kötü bir çocuksun, sen sorumsuzsun, bu yaptığın şey önemsiz, bunu herkes yapar gibi yaklaşımı aslında biz de doğrudan kabul ediyoruz. Ama yetişkinken böyle değil. Yetişken olur mu yahu? Yani herkes bunu yapmıyor der ve buna karşı bir savunma geliştirebiliriz. Ama çocukken böyle değil. Çocukken en doğru çerçeve, mesela babamız bir şeye siyaha beyaz dese, beyaza siyah dese bizim için odur. Özellikle de belli bir yaşa kadar. Dolayısıyla ya da annemiz için de bu geçerli. Dolayısıyla oradaki bilinç durumumuzun halinden kaynaklı bir şey bu.
0: Hala 3 yaş, 5 yaş ya da 10 yaşta gördüğümüz tutum ve davranışlarla mı onu beynimizin bir tarafında tutuyoruz? O hissi, o babanın sevmemesi ya da babanın onaylamamasını ve onu yetişkinliğimize taşıyoruz Cihan Bey. Bunu yönetebilmek mümkün mü? Mesela siz ne tavsiye edersiniz bu durumda olan mesela dinleyicilerimiz varsa?
1: Elbette ki mümkün. 3 yaşındaki çocuğa gidip, o 5 yaşındaki çocuğa gidip onu gerçek bilgiyle tanıştırmak tabiri caizse.
0: Nedir bu gerçek bilgi?
1: Gerçek bilgi şu, olduğun haline yeterlisin, olduğun halinle iyisin, bu yaptığın şey önemli, varlığınla yani var olmanla önemlisin. Çünkü bir çocuk olarak yetişkinlikte koşullu sevgi vardır. Biz kötü şeyler yaparsak sevilmeyiz ve dışlanırız ama çocukluk için bu geçerli değildi. Çocuklukta koşulsuz sevgiye ve kabule ihtiyacımız vardır aslında. O çocuğu bu yeni bilgiyle yani o çocuğun yetersiz olmadığını, elinden geleni yaptığını, bir çocuk olarak gereğini yaptığını ve doğal bir süreç içerisinde olduğunu ona anlatmak ve bunun onunla ilgili değil de oradaki o olayı yaşadığı kişiyle, babası, annesi ve herhangi öğretmeni, o kişiyle ilgili olduğunu, onun bilgisini o çocuğa götürmek aslında.
2: İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın candan bir dost oluvermiştir. Fussilet 34.
0: İkna oluyor mu peki? Yine tekrardan yara açılabiliyor
1: bazı
0: mu başka
1: çocuklar
0: bir zaman?
1: İnatçıdır.
0: Öyle mi?
1: Hakikaten ama o çocuklarla konuşabiliyoruz.
0: Ya, ne güzel.
1: O çocuklar bir yere gitmiyor. Aslında hepimizin içinde bu anları ve bu halleri var. O çocuğa temas ettiğimiz aslında o çocuk da duyulmayı, anlaşılmayı, bazen sarılmayı, kapsanmaya ihtiyacı var. Ve orada şey gibi düşünün. Hani unutulmuş ve kapalı kalmış bir çocuk gibi düşünün. Kısılmış evet. ve sürekli ses çıkartıyor aslında. Nasıl ses çıkartıyor? İşte tetiklenmelerle ses çıkartıyor. Bir şey olduğunda o duruma karşı duygusal bir reaksiyon göstererek çıkartıyor. Veya aşırı savunmalarla o durumu yaşamamak adına aşırı savunmalarla, atıyorum bu verici olmak olabilir veya çok içe çekilmek olabilir gibi gibi durum.

0: Bunlarla aslında kendini bize
1: kendini
0: gösteriyor.
1: gösteriyor. Bahsettiğimiz konularda ebeveynler, peki özellikle bugün çocuğun hayatında babanın yerini konuştuğumuz için sormak isterim. Bunu baba kasıtlı bilerek mi yapıyor?
0: Her zaman böyle bir kasıttan veya kötü niyetten de bahsedemeyebiliriz. Sonuç burada kötü olsa dahi. Genelde burada arkada bir sahik oluyor. Yani bunu yapmakta böyle bir tavır ya da böyle bir terbiye metodu oluyor. Nedir? Aslında bizim toplumsal kodlarımızda da çok yok mu? Yani yüzüne karşı övme şımarır ya da takdir etme şımarır, tepemize çıkar veya o otoritenin sarsılmasından endişe duyan bir baba veya anne figürüyle karşı karşıya kalıyoruz ve dolayısıyla burada şeyi ifade etmiyor. Çocuğun gerçekten başardığı, yaptığı veya işte kendine o göstermek istediği ve görünmek istediği hususu görmemekle terbiye edeceğini söylüyor. Kuvvetle muhtemelen hani bir adım geriye gittiğimiz aslında kendi gördüğü terbiye metodu da bu. Yani kendi ailesinden gördüğü de, öğrendiği de veya toplumsal olarak öğrendiği ve pekiştirilen metot da bu. Tersinden belki işte orada öven bir baba olduğunda belki o toplum içerisinde ayıp karşılanacak ki hani hatırlarsınız çok değil yani 50-60 yıl önceki anne babaların muhabbeti işte babamın yanında çocuğumu sevmekle ilgili yani dokunamazdık, sevemezdik, ona bir şey söyleyemezdik gibi bir yerden geliyoruz aslında buraya. Dolayısıyla orada kuvvetle muhtemel aktarılan terbiye metoduyla ilgili bir şeyden bahsediyoruz ya.
1: Yaklaşımdan
0: Ya
1: bahsediyoruz,
0: evet
1: değil mi?
0: ama tabii bu hani doğru bilinen ve iyi sonuçlar veren bir yaklaşım mı? İşte bunun şey örneklerini görüyoruz aslında. Çok da
1: Görüyoruz,
0: iyi
1: evet.
0: sonuçlar doğurmadığını görüyoruz.
1: Ve psikolojik bir takım rahatsızlıklarında
0: Evet,
1: belki
0: evet,
1: ilerleyen
0: evet, evet.
1: zamanlarda çocuklarda
0: Evet.
1: çıkabilir, değil mi?
0: Yani kişinin kendilik
1: Evet.
0: algısıyla ilgili bir probleme yol açıyor aslında.
1: Orası nasıl bozuluyor? Kendilik algımız bu kadar dış verilerden etkileniyor mu, yoksa hayatımızın merkezinde babayı koyduğumuz için mi baba daha çok bizde çok büyük bir orada bir fabrika
0: Evet.
1: ayarlarımızda bir bozulmaya sebep oluyor?
0: Evet aslında ilk yılların öneminden geliyor. Yani kendilik oluşumumuz aslında ilk yıllardan itibaren yani 1-1,5 yaş harekete başladığımız andan itibaren aslında daha sonra kelimelerin gelmesiyle birlikte anne babamızın bize nasıl davrandığı aslında bizde bir sonuca yol açıyor.
1: İlk 1,5 yaş dediniz, değil
0: Daha
1: mi?
0: erkene bile alabiliriz
1: O, o
0: yani
1: kadar,
0: diyenler
1: o
0: var.
1: kadar
0: Evet,
1: çocuklar için bu kadardan süngerimsi dediğiniz gibi, bakın çok enteresan.
0: evet.
1: Peki o 1,5'ta, o ilk kritik yıllar diyelim, önemli yıllar, nasıl bir ebeveynlik sergilemeleri lazım? Annenin ve babanın, özellikle bugün babayı konuşuyoruz ya, nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olması lazım?
0: Aslında burada da dönemlerin ihtiyacı var. Özellikle bu gelişim üzerine çalışma yapan psikologlar bunları bölmüşler. İşte 0-18 demişler, 18-36 demişler, 36-72 demişler ve her döneminde böyle bir takım görevlerini belirlemişler. Tabii ki bu hani böyle genele tahvil edilebilecek bir şey değil ama büyük oranda da resmi karşılıyor aslında. Mesela 0-18 dediğimiz o 1,5 yaşa kadarki süreç temel bağlanma sürecidir ve olabildiğince anneyle babayla temas halinde olmak ister, bitişik olmak ister, yakın olmak ister. Sürekli görünmek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını bekler bebek. Ama aynı bebek çocuk biraz daha büyüdüğü zaman 18-36'da artık biraz ayrışmak ister. Zaten burada hani yürümenin ve kelimelerin de geldiği bir evre, daha arttığı bir evreden bahsediyoruz. Biraz uzaklaşmak ister ve o döneminde ihtiyacı annenin veya babanın temel bakım verenlerin onu biraz serbest bırakabiliyor olması.
1: Alan tanımasına
0: Alan
1: ihtiyacı
0: tanı,
1: var. Evet.
0: oradaki ihtiyacı da bu. Diyelim ki işte 18-72'de bu biraz daha değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Dolayısıyla oradaki şey iyi anneli babalık biraz döneme göre değişebilir. Orada ihtiyaçları fark etmek, takip etmek.
1: Evet.
0: Yine tekrar şeye dönecek olsak orada olması kişinin zihni olarak orada
1: Zihnen
0: olması,
1: ve
0: evet
1: bedenen,
0: fiziken
1: değil mi?
0: orada
1: Evet.
0: olması ikisi de çok çok önemli.
1: Duygusal ihtiyaçları tatmin etmek ve o konudaki ihtiyacı gidermek hangi yaş aralığında? Bu doğuştan itibaren mi
0: Aslında
1: başlıyor?
0: yine en
1: Yine.
0: baştan itibaren o duyguları aynalamak. Mesela
1: Aynen.
0: şeyi bilmiyoruz çocuk olarak elbette ki. Neyin ne olduğunu, neyin hangi duygu olduğunu bilmiyoruz. Ancak biz çocuklara aynaladığımızda çocuklar bunu öğreniyorlar. Yani çocuk yere düştüğünde diz kapağında bir kanama olduğunda büyük bir acı hisseder ama bunun acı olduğunun anlamını adını koyamayabilir. Ya da şunu bilmeyebilir çocuk. Bu acı geçecek bir şeydir aslında. Beni öldürecek bir şey değildir. Geçecek bir şey olduğunu bilmez. Biz ona deriz ki bak ben şimdi buraya tampon yaptım. Merak etme biraz acıyacak. Bunun adı acı. Biz bunu böyle söylemiyoruz ama aslında dediğimiz şey o. Onu öğrettiğimiz şey o. Bu acı demek. Bu acı bir süre sonra geçecek ve azalacak. Merak etme, hayatta kalacaksın mesajını veririz aslında.
1: Evet.
0: Onu alıp kucağımıza aldığımızda bunun geçici bir şey olduğunun mesajını böyle vermiş oluruz. Ya da atıyorum sen şu an işte kardeşini kıskandın, aslında o yüzden böyle hissediyorsun dediğimizde, ona kıskançlık diye bir duygu olduğunu, bunun hissedilebilir olduğunun mesajını veririz ve
1: suçluluk
0: öğretiriz aslında.
1: Suçluluk duygusu yüklemeden belki çocuğumuza. Tabii. Değil mi? Asıl anahtar evet. Kelime bu. Suçluluk duygusunu ebeveynler farkında olmadan mı yüklüyor? Bazen onu görebiliyoruz. Çocukların kendimizle hani konuşma dilimiz, evet. Ebeveynlerimizin aslında bizimle konuşma

0: biçimidir derler ya. O suçlama dilini de yine o geleneksel babalıktan mı
1: Evet.
0: öğreniyoruz Cihan Bey?
1: Yani aslında çok böyle toplumsal olarak öğrendiğimiz birçok kod var.
0: Yanlış
1: Yani
0: kodlar diyebilir miyiz doğru bilinen?
1: evet. Yani öfkeyi ifade edişin biçimi, küslüğün biçimi, yani bir şey olduğunda onu nasıl karşı tepki vereceğimiz, bunu nasıl ifade edeceğimiz, işte mesela suçlama, çiftler arasında en çok rastladığımız şey bu
0: Çocuk ve
1: anlamda.
0: ebeveyn arasında
1: Çocukla ebeveyn
0: rastlıyoruz, değil
1: arasında da tabii
0: mi?
1: ki orada da çok sık olan
0: Evet.
1: bir şey bu anlamda. Yani burada çok temel bazı şeyler var. Mesela suçluluk şöyle bir şey. Bizim aslında önlem almamız gereken bir durumla ilgili çocuğu suçlamak gibi. Yolculuk halindeyiz ve çok gürültü yapıyor ve kaza yapıyorum. Diyorum ki bak senin yüzünden kaza yaptım. Halbuki bir yetişkin olarak elbette ki o bir vesile olmuştur ama ben o sorumluluğu ona yükleyemem. Şunu yapabilirdim, madem çok yükseldiler, sağa çekip onları sakinleştirmeyi seçebilirdim. Ya da bir benzin istasyonunda mola vermeyi seçebilirdim. Ama bunu seçmeyip yolculuğa devam ettim ve bundan doğan bir kaza yapmışsam bunun sorumluluğunu ona veremem.
0: Bu ne büyük bir vebaldir
1: Evet,
0: yahu.
1: evet,
0: Yani
1: evet.
0: şey gibi olmasın, algılanmasın yanlış. Yani
1: Evet.
0: ebeveynlerimizi suçlamak değil, doğruyu bulmaya
1: Evet,
0: çalışıyoruz.
1: evet, evet, evet.
0: Bir psikolog olarak, bir uzman olarak sizin doğru
1: Evet.
0: tavsiyelerinize ihtiyacımız var açıkçası
1: Evet,
0: toplum
1: evet,
0: olarak. Yani bu dili seçmemiz belki ebeveyn için kolay kaçış belki ama
1: evet.
0: kendisiyle
1: Evet,
0: yüzleşmekten kaçıyor ama. Bunun çocukta bırakacağı etkileri konuşalım mı? Sürekli suçlanan bir çocuk. Düşünsenize hiçbir sorumluluğu olmadığı bir konuda.
1: evet.
0: Yani.
1: Evet, evet. Ondan sonra şöyle oluyor zaten.
0: Evet.
1: Mesela bu kişi iş yerinde bir işte patronu öfkeleniyor, müdürü öfkeleniyor. Hemen diyor ki ya ben bir şey eksik yaptım o yüzden mi oldu? İlk aklına gelen şey bu. Eşiyle evleniyor. Eşi yani morali bozuk bir şey olmuş. Bu başka bir sebepten dolayı hemen zihinde şöyle bir kurgu başlıyor. Ben bir şey eksik yaptım ve yanlış yaptım. O yüzden böyle oldu gibi. Dolayısıyla her şeyi üstlenmeye dönük bir yapıyla
0: Yapıyla.
1: hayatı sürdürüyor ve aslında hiç alakası olmayan, hiç üstlenmemesi gereken şeyleri de üstlenmiş oluyor
0: Ne
1: aslında.
0: kadar yorucu bir
1: Evet,
0: şey
1: çok yorucu bir şey.
0: çocuk için, değil mi?
1: Çocuk
0: Yetişkin
1: için.
0: çağlarında ve
1: Evet.
0: kuracağı, yapacağı evlilikte de ilişkilerine bile yansıyor. Sağlıklı bakış açısını konuşalım. Hani dediniz ya, kaza yaptı
1: Evet.
0: diyelim o yükselmeden. Bunu yapmayabilirdi, devam etmeyebilirdi yola dediniz. Bu spesifik bir örnek, yana çekebilir, kenara çekebilirdi, çocukları sakinleştirebilirdi. Başka başka alanlarda nasıl hareket edebilir ebeveynler? Bu suçlama diline gitmeden mesela ne yapabilirler? Kendi öfkelerini nasıl kontrol edebilirler?
1: Ebeveyn olarak bizim aslında mutlak sorumlu olduğumuzu belki fark etmemiz gerekiyor burada Yasemin Hanım. Yani ortaya çıkan bir sonuçtan aslında biz yetişkin olarak ki akıl bali olarak bu manevi olarak da öyle değil mi? Yani sorumluyuz ve çocuk sorumlu değil henüz. Dolayısıyla çocuk evet bir şeyleri yanlış yapabilir, bir şeyleri kırabilir, dökebilir. Örnek veriyorum işte salonun böyle en geçilecek yerine ben bir biblo koymuşum. Ya bu biblo kırılır.
0: Olasılık dahilinde, değil mi? Bizi benim bilmem lazım.
1: Şunu demem lazım. Yani ben bu evde küçük çocuklarım var. O bibloyu kırmakla artık suçlayamam. Önce ben o bibloyu alıp kaldıracağım. Yani bu ev neticede yani küçük çocuklu bir ev. Onu kaldırmam gerekir. Sonra kırıldığında sen bunu nasıl yaparsın? Eline koluna dikkat et, hakim ol gibi bir şey. Aslında bu biraz şey gibidir. Biz bunu çok öğreniyoruz ya. Yani başımıza gelen hadiselerle ilgili başka kişileri suçlamayı, başka durumları suçlamayı öğreniyoruz aslında. Yani bu çok böyle alışıldık bir kalıp da bizim açımızdan.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. O zaman bu bizim fıtratımıza ya da bizim kişilik yapılarımıza yok olan bir şey mi öğrendiğimize göre? Bir toplumsal, bir kültürel bir yaklaşım
1: Örfi
0: mı?
1: veya toplumsal derken hani şey toplumu suçlamak bağlamında söylemiyorum bunu ama biz bunu mesela atıyorum hep aslında kötü olan şey kötü olan kişi komşumuzdur biliyorsunuz.
0: Ha, evet, değil mi?
1: Değil
0: Hiç
1: mi? Ya
0: kendimiz
1: bizde
0: hep
1: bir
0: iyi komşuyuzdur.
1: hep atıyorum kardeşimiz hani
0: Yaramaz
1: küsmüşüzdür ya
0: olandır.
1: odur yani. Hiçbir
0: Evet,
1: zaman kim
0: bizde hiç yoktur.
1: yoktur aslında.
0: Bu çok güzel bir yere getirdiniz. Bunu da farklı bir zamanda değerlendirelim mi?
1: İnşallah.
0: Kendimizle yüzleşmek ve başkalarını suçlamaktansa kendimizdeki o yanlışları
1: Tabii.
0: görmek lazım, değil mi? Çok önemli bir yere getiririz. İletişimi çok zorlaştıran bir
1: Evet,
0: şeydir bu.
1: evet, evet,
0: Yani
1: evet.
0: peki, hazır buradan biraz da şeye gidelim mi? Hani babalar bunu yapıyor, tabii babalar iyi niyetle de yapıyor, farkında olmadan da yapıyorlar. Amacımız hani doğru gözlemlerle doğru şey bilgiler verebilmek. İyi ya da kötü baba olmak, hani sohbet esnasında da demiştiniz, iyi polis kötü polis, çok da kullanırız ya bunu.
1: Ha
0: Oradan
1: evet.
0: da biraz bahsedelim mi? Bu
1: Evet.
0: tarz bir ebeveynlik ve sonrasında çocukla ilişkiler, babayla çocuk ilişkisi nasıl etkiliyor? Son
1: Tabii
0: soru
1: tabii tabii.
0: olarak gelsin, siz de son sözleriniz olsun.
1: Bence çok da temel bir
0: Evet.
1: şeyle kapatıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi iyi babalığı her zaman iyi olmakla, iyi ebeveynliği de bunu şey yapabiliriz. Her zaman iyi olmakla, her zaman işte atıyorum kibar olmakla, her şeye müsaade etmekle bazen özdeşleşiyoruz.
0: Özdeşleştiriyoruz.
1: Ama
0: Evet.
1: aslında bu da doğru bir şey değil. aslında iyi babalık veya iyi ebeveynliğin en önemli şeylerinden biri, yeri geldiği zaman sınır koyan ve engelleyen, ket koyan bir tarafı da var bunun. Yani bu çift taraf.

0: taraflı bir şey. Hem alan açan bir babalık veya annelik bekliyoruz, hem de yeri geldiği zaman sınırlandıran. Mesela atıyorum, şu sıralar çok sık gördüğüm bir şey olduğu için ve bunun şikayetlerini dinlediğim için söylüyorum. Mesela topluluk içerisinde bir çocuğun nasıl davranılacağı ile ilgili şeyi de veren aslında anne baba olarak biziz. Mesela bir kahvaltı yapmak için bir restorana veya bir lokantaya girdiğimizde aslında, değil mi, biz hiçbirimiz yüksek sesle konuşmuyoruz ve yapacağımız şeylerin bir sınırı vardır. Bir yapacağımız hareketlerin bir sınırı vardır ve biz bazen kötü baba veya kötü anne olmamak için aman hani kısıtlandırmayalım, aman onda bir travma mı açıyoruz, yol açıyoruz gibi bir takım sahiplerle aslında o çocuğu sınırlandırmıyoruz. Halbuki sınırlandırmayan bir çocuk, serbest yetişen bir çocuk da tıpkı kısıtlanan bir çocuk veya baskılanan bir çocuktan çok da farkı yok. İkisi de bir yaradır aslında çocukta. Çünkü dünya veya hayat böyle bir yer değil ki. Bir takım süre kısıtlarımız var. Nerede neyi yapabileceğimize dair işte otobüsü beklememiz gerekir. Efendime söyleyeyim, bazı yerlerde sessiz olmamız gerekir. Bir camiye girdiğimizde bunun bir adabı vardır. Ya da bir ders yapılan bir ortama girdiğimizde bunun bir adabı vardır. Dolayısıyla burada sessiz olmamız gerekir. Yine çocuklara öğretmemiz gereken şeylerden bir tanesi de budur. Bazen babalar hususunda konuştuğumuz için bunu söylüyorum ama kötü polis noktasına geçmek istemiyorlar. Yani hep oyuncağı alan, efendime söyleyeyim, hep işte o çikolatayı alan, iyi tarafta olmak istiyorlar. Hep onu mutlu eden, mutlu kılan tarafta olmak istiyorlar. Ama mesela çocuğumun alerjisi var ve o çikolatayı almamam lazım. Veya o dondurmayı o kadar yememesi lazım. 3 top değil de 1 top yemesi lazım. Ama çocuğum 3 top ister. Gerekirse 1 kilo da ister, yani çocuk ister. Bu
1: Evet.
0: da şey değil. Onu sınırlandıracak kişiler bizleriz. Özellikle babanın sınırlandırıcılığı ve otoritesi burada çok kıymetli. Biz hani iyi babalık derken böyle her şeyi güler yüzle karşılayan, hiçbir sınır koymayan, her şeye okey diyen bir babadan bahsetmiyoruz kesinlikle. Burayı da ayırmak lazım. Dolayısıyla bu da çok kıymetli bir gelişim desteği aslında çocuğa. Nedir? Çocuk buradan neyi öğrenir? Hayatta bir takım sınırlar vardır. Ve yeri geldiği zaman bazı hususlarda kendimi sınırlamam gerekir. Bazı isteklerim gelebilir ama bunları sınırlandırmam ve ötelemem gerekir. Hazzı ertelemek diye bir tabir var psikolojide. Çok asla kıymetli bir şeydir. Bizim hani olgunluğumuzu da çok tasvir eden bir şey. Hazzı ertelebilme becerimiz aslında böyle gelişir.
1: Bir konu başlığı daha çıktı ve çok önemli. Üslup galiba, değil mi? Şimdi çocuk Yasemin size bunu soracak. Sınırlarda olmalın.
0: Tabii.
1: Her istediğini yapmak da iyi baba olmak değil. Aslında dediğiniz gibi her iki tarafında, her iki iyi ve de kötü baba olmanın da çocuk üzerinde yaraları var dediniz, açtı. Burada işte ebeveynlerimizin takınacağı tavır, üslup değil, nasıl olmalı? Bununla kapatalım, olur mu?
0: Tabii, yani çocuğumuz ister talep eder, o sınırları zorlar, o çocukluğundan gelen bir şeydir. Bir defa bunu kabul edeceğiz. Yani onda bir arazi olduğu için veya bozukluk olduğu için değil. Biz anne baba olarak da işte atıyorum uyku saati mi, bir yerde ne yapılacağına dair bir şey mi ya da ne yeneceğine dair bir şeyse bizim orada sabit durmamız gerekiyor. Bunu birkaç sefer yapabildiğimizde aslında çocuklar çok kolay uyum sağlar. Mesela atıyorum çocuğum şunu bilir. Benim işte aynı gün içerisinde ikinci dondurmayı almayacağımı bilir ve bunu birkaç sefer zorlamıştır ama bir süre sonra zorlamamaya başlar. Ya da hafta içi evde televizyon açılmayacağını bilirse ve anne baba burada sabit kalırsa hafta içi televizyon için zorlamaz ya da bir şeyler izlemek için zorlamaz. O yüzden bizim sabit durabiliyor olmamız çok çok kıymetli burada.
1: İstikrar, öfke
0: Evet.
1: kontrolü ve sevgi
0: Evet.
1: dili galiba
0: Evet.
1: ebeveynlikte çok önemli. Galiba hayatımızda her alanında hepimiz
0: Evet.
1: için gerekli. İstikrarlı olmak, öfke dilini kullanmamak ve sevgi diliyle yaklaşmak.
0: Evet.
1: Bu hani tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarırmış. O dili kaçırma, ama sınırsız bir hayat yok. Çok güzel söylediniz.
0: Kesinlikle.
1: İşte bu sınırı koyarken agresif bir tutum sergilememek lazım galiba.
0: Evet,
1: Bu
0: evet,
1: konuda
0: evet,
1: hassas olmak lazım, ama günümüz babaları bunu aştı dediniz, geleneksel babalıktan.
0: evet. Şöyle,
1: Böyle
0: evet, bir
1: daha
0: süreç diyelim.
1: katılımcı baba mıydı dediğiniz, çok güzel sözlerdi,
0: Destekleyici ve hevesli
1: hevesli
0: o.
1: baba.
0: Evet, evet,
1: Çok
0: evet.
1: sevdim bu
0: Evet,
1: cümleleri,
0: evet.
1: hakikaten güzel. Buyurun, son
0: En
1: sözlerinizi
0: azından
1: alalım.
0: bu hususta bir şeyleri var diyebilirim. Fikirleri veya hani bir oraya
1: Farkındalıkları
0: dair
1: var, değil mi?
0: farkındalıkları var,
1: Evet,
0: niyetleri var.
1: çok
0: Bu
1: güzel.
0: niyet olursa az veya çok bir şey ortaya çıkıyor.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Mesele niyet ve farkındalık.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Şahsım adına verimli bir programdı. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Sağolunuz, var olunuz. Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi ve uzmanlık alanınızla ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Cihan Bey, tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Böyle kıymetli konuyu beraber konuşabildiğimiz için.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Farklı programlarda inşallah yeniden birlikte olmayı diliyorum. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda bu hafta çocuğun hayatında babanın yeri ve önemini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Psikolog Cihan Uluç Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Bir dua, bir yuva, Bir Gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum ve programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Peygamber'e dair Türk Edebiyatı'nda kronolojik düzen içerisinde kimler neler söylemiş, Hazreti Peygamber'in güzelliğinden mülhem söylenmiş şiirleri tarihi süreç içerisinde örneklendirerek okumaya gayret ediyorduk. Ve demiştik ki, Türk Edebiyatı'nda sanatkarlar, zanaatkarlar, çiftçiler, kadınlar, erkekler, çocuklar, Hazreti Peygamber'e dair o kalplerindeki, akıllarındaki güzellikleri, dolmuşlukları dile getirmeye gayretler etmişler, gayret etmişler.

Evet, bir kadın şairden de bir naat dinlemeye ne dersiniz? Naat-ı Resul, Şeref Hanım. Efendim Şeref Hanım 19. yüzyılda yaşayan divan edebiyatının son şairlerinden birisi ve der ki: "Ben günahkara ya Resulallah, sendedir çare ya Resulallah. Merhamet demleridir, eyle nazar, çeşmi hun bağra ya Resulallah. Merhemi lütfun eylerim ümmid, sine pür yare ya Resulallah. Cümle mahluk kadri valanı, geldi ikrara ya Resulallah." Evet, böyle devam eden çok güzel bir söylem. Peki Şeref Hanım bu söyledikleriyle günümüz insanına ne der? Der ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim gibi bir günah işleyene çare sendedir." Tam da bizim ihtiyacımız olan söylem, öyle değil mi? "Ey Allah'ın Resulü, merhamet zamanıdır, kan saçan gözlerime bak. Ey Allah'ın Resulü, sevgilinin aşkı dolu göğsüne bağış merhemini sürmeni dilerim. Ey Allah'ın Resulü, bütün yaratılmışlar yüce değerini kabul etmeye geldi. Ey Allah'ın Resulü, renk ve kokunla hak gül bahçesi sahnesine güzellik verdi." Evet, ve der ki: "Ey Allah'ın Resulü, acaba sen cömertlik sahibine, acaba ne yüzle halimi sunayım?" Efendim 19. yüzyılda Türk edebiyatında, Türk düşünce tarihinde, yaşam şeklimizde çok ciddi manada değişikliklere şahitlik ediyoruz, öyle değil mi? Tanzimat diyoruz, nizam, yeni bir düzen getirildiği düşünülüyor ama her yenilik tabii ne diyelim, fıtrata uygun olmayabiliyor, bazen tartışmalı konular tabii ki. Dönemin önemli isimlerinden birisi Muallim Naci, Naat-ı Şerif'le ihtiyacını dile getiriyor. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmanın güzelliğini dile getiriyor ve diyor ki: "Arz-ı ta'zim eylemez mi alemi imkan sana? Arz-ı ta'zim etti Allah azimü şan sana. Nur-i imandır nücumundan demadem berk uran, asman etmiş hezaran kalb ile iman sana. Fazlı bir payanın bürhanı bir payanı var. Var mı ulviyat içinde olmayan bürhan sana? Hüsn-i Kur'an'ı görür insan olur hayran sana. Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur'an sana. Dil esirin olduğu günde

ezelden beri azadedir. Masivaya bağlanır mı bağlanan vicdan sana? Çok güzel değil mi? Aslında üç aşağı beş yukarı anladık ama yine de günümüz Türkçesiyle acaba Muallim Naci bize ne demiş? İsterseniz şöyle bir gözden geçirelim. Şanı yüce Allah sana hürmet gösterdi. Hiç imkanlar alemi yani dünya sana hürmet göstermez mi? Gökyüzü binlerce kalp ile sana iman ettiği için yıldızlardan her an şimşek gibi çakan iman nurudur diyor. Sonsuz faziletinin sonsuz delilleri var. Yücelikler arasından sana delil olmayan var mı? İnsan Kur'an'ın güzelliğini görünce sana hayran olur. Kur'an sana kudret eliyle, Allah'ın gücü yani yedi kudret yazılmış bir hilyedir. Hazreti Muhammed'in üstün yaratılışını, üstün görüntüsünü, görünüşünü, vücut yapısını, güzel sıfatlarını anlatan manzum ve mensur eserlere verilen ad efendim hilye. Evet, adını duyunca da gerçekten çok mutlu olduğum, çok sevdiğim güzel insanlardan birisi Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi. Diyor ki, alemlere rahmet olan Ahmet Muhammed Mustafa. Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa. Burcu hidayet hurşidi, iki cihanın mürşidi, enbiyaların irşadı Ahmet Muhammed Mustafa. Mahbubu Mevla'dır ezel, muhtar edüp o lem yezel, iki cihanda bir güzel Ahmet Muhammed Mustafa. Dergahıdır fevkal ula, didar-ı envar-ı hüda, cemaline canlar feda Ahmet Muhammed Mustafa. Alemlere vermiş şeref, nur-u Muhammed her taraf, neşreylemiş dersi aref Ahmet Muhammed Mustafa. Oldur İmam-ül Enbiya, hem rehnümâ-yı evliya, alemlere vermiş ziya Ahmet Muhammed Mustafa. Mihri tecellâ zatıdır, hubb-i hüda sıfatıdır, cemali hak miratıdır Ahmet Muhammed Mustafa. Arş-ı Berîn konağıdır, Kâbe Kavseyn durağıdır, hak yolunun çerağıdır Ahmet Muhammed Mustafa. Lütfi koymuş yere yüzün, dergâhe tutmuştur gözün, şam-ı seher olsun sözün Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet olsun kendisine Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başından Hazreti Muhammed ahlakından mülhem güzel şiiri dinlemiş olduk. Son dörtlükte diyor ki, demişti, Lütfi koymuş yere yüzün, dergâhe tutmuştur gözün, şam-ı seher olsun sözün Ahmet Muhammed Mustafa. İnşallah bizim de sözümüz akşam ve seher vakti hep Ahmet Muhammed Mustafa olur inşallah. Evet, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla girdik. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başları hem dünya hem Türkiye için çok ciddi manada karanlık geçen bir dönem, öyle değil mi? Karanlıklardan inşallah Hazreti Peygamber ahlakıyla çıkmış oluruz. O dönemlerin, o karanlık, o gece, o zifiri karanlıktan neyle çıkacağımıza dair en güzel örnekleri söyleyen isimlerden birisi de Mehmet Akif Ersoy diyor ki, 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler, kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi.

bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Evet, galiba bugünün son sözü de işte bu olacak. Bu son iki beyit. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Selam ve dua ile efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Umuri muhtesatüha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: hayrun nas, insanların en hayırlıları. Hayrun nas, insanların en hayırlıları kimlerdir? Men tale umuruhu ve hasune ameluhu, ömrü uzun olup ameli iyi, güzel olandır. Çok yaşayan, iyi işler yapan. Tabii biriktiriyor sevabı. Sevabı çok olduğundan, bol olduğundan o kimse elbette ötekilerden daha hayırlı bir kimse olmuş oluyor. Ve şerrun nas, buna mukabil insanların en kötüsü de men, o kimsedir ki tale umuruhu ve sa'e ameluhu, ömrü uzun olup da ameli kötü olandır. Yani ömrü uzun olup da ameli, ki yaptığı işler çirkin ve kötü olduğu zaman tabii şer biriktirmiş oluyor. O bakımdan durumu iyi olmuyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemize uzun ömür ihsan etsin, güzel. Ama bu uzun ömrü mutlaka güzel amellerle geçirmek lazım. Güzel amellerle geçirdiğimiz zaman insanların en hayırlısı oluyoruz. Kötü amellerle geçirdiğimiz zaman ölsek daha iyi. Çünkü hiç olmazsa o zaman kötülüğü az yapmış olacağız. O zaman şerri hiç olmazsa birikmemiş olur. Salih amel işlemeye, Rabbimizin rızasına uygun işlere koşturmaya gayret edeceğiz. İnsanın arkasında eseri kalmalı. Yani işte Allah rahmet eylesin, bu çeşmeyi şu yaptı. Allah razı olsun. Burada eskiden arabayla geçerken çamurlara batardık. Yürürken efendim mahvolurduk. İşte şu köprüyü filanca hacı efendi yaptı. Allah razı olsun. İşte beni falanca kimse çok fakir durumumda efendim gözetti, kolladı da efendim işte yetiştirdi de büyüdüm de onun sayesinde tahsil gördüm de filan. Böyle şeyler dedirtmek güzel. Allah çevremize daima her türlü imkanlarla hayır yapmamızı cümlemize nasip eylesin. Birisi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. İyiliklerinden bahsediyor öteki şahısta. Diyor ki bir kurban bayramında, bayram ama fakir olduğumuz için sabah namazında camiden çıktık, namazı kıldık çıktık, boynumuz bükük, koluma girdi diyor, o vefat eden kimseyi anlatıyor. Koluma girdi diyor, nasılsın dedi diyor, işte iyiyim dedim diyor, gel bakalım dedi diyor, beni yavaş yavaş çekti sürükledi diyor, sürünün başına götürmüş, bak bakalım bu koyunların hangisi daha güzel demiş, seç bir tane demiş. O da tabii şöyle bakmış, güzel sanıyor ki ötekisi alacak. Güzelce bir şey seçmiş, şöyle baba yiğit, iyi besli bir hayvan seçmiş. Ötekisi de çıkartmış, parayı vermiş, al bakalım hadi bu koyunu götür evine demiş. Adam onu anıyor tabi, vefat etti diyor, Allah razı olsun, cömert kimseydi diyor, işte diyor bir bayramda bana böyle yaptı diyor. Ben de bir keresinde hala yüreğim yanar, o öyle yapmış. Bir arefe günü ulusta dolaşıyorum Ankara'da, bir şey alacağım, bir dükkana girdim, aklım ona takıldığı için herhalde basiretim mi bağlandı, nasıl oldu? Şimdi yanımda çöpçü kıyafetli birisi, ihtiyar bir adam var. Yani giyiminden belediyenin çöpçüsü olduğu anlaşılıyor. Yanında da bir çocuk var, herhalde evladı veya torunu. Şu elbiseyi alalım diyor. Evladım onu alamayız diyor, paramız yok diyor. Ben de işte yürüdüm, kendi aradığım şeye baktım yandaki dükkanda, ama onların konuşmalarını da bu tarafta görüyorum, duyuyorum. Ben de yürüdüm gittim. Aklıma sonradan geldi. Ya onun o şunu alalım baba dediği elbise o zamanın parasıyla 25 lira bir paraydı. Benim yanımda o para vardı. Bol bol vardı. Mübarek işte bak alamıyoruz diyor. Çıkart. Al o şeyi. Al bakalım de ver. Sevindir fukaracıkları. Aklım sonradan başıma geldi. Yani bay ne derler? Türk'ün aklı sonradan mı gelir derler. Bir lafı vardır böyle. Onu yapamadığıma üzülürüm yani. İnsan fırsatı buldu mu hayırı yapmalı. Ömrü hayırlarla geçmeli. Kötülükten geri durmalı. İyi ki yapmamışım İyi ki yapmamışım diyebilmeli, yani kötülüklerden geri durmalı. Hepimiz inşallah Allahu Teala Hazretleri söz ver-

Kendi kendimize prensip edinelim. Bizi hayırlar yapmaya muvaffak eylesin. Hayır ehli olalım inşallah. Hayrı ümmeti ellezine izâ esâ'u istagferu ve izâ ahsenu üstübşiru ve izâ saferu kasaru ve ehtaru. Bu hadis-i şerifi de birçok yerde söyledim. İşte Taberani'nin rivayet ettiği bu Cabir radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz sayıyor şimdi. Hayrı ümmeti, benim ümmetimin en hayırlıları kimlerdir? Onları sayıyor. Tasvir ediyor yani. Hayırlı insanın kim olduğunu anlatıyor. İza esa'u istagferu. Kötü bir iş yapmışlarsa istiğfar edenlerdir. İnsan kötü iş yapabilir. Neden? Nefsimiz var, şeytan var, damarımıza girer, kulağımıza fısıldar, aklımızı çeler. Bir hatalı iş yaptırtır. Sonra pişman oluruz ama yaptırtır. Yani kanmamayı öğrensek, meluna hiç şey yapmasak, kanmasak, hiç oyuna gelmesek daha iyi. Ama inşallah yenilmemesini de öğreneceğiz. Peki hata yaptım ne olacak? Hata yaptığı zaman tevbe ve istiğfar edecek. Bak Efendimiz ne diyor? Benim ümmetimin en hayırlıları kötü bir şey yaptıkları zaman estağfurullah diyen, istiğfar edenlerdir diyor. Demek ki kötülük yaptı diye evet insanın derecesi düşer ama estağfurullah deyince, Allah'tan affı mağfiret isteyince, hatasını anlayıp dönünce gene ümmetin hayırlısı oluyor. Demek ki günahkar da olsak Rabbimiz gene tevbe ve istiğfar ediverince hem af ediyor, o da yetmiyor, bir de tertif, ümmetin hayırlısı oluyoruz. Bu güzel bir şey. Onun için kardeşim şeyi anlatıyordu. Akrabasından birisini anlatıyordu. İşte biraz işleri ters gitti diye namazını yazdı, cumayı bile bırakmış. Şimdi o kardeşimiz ona mektup yazsın. Desin ki önümüzdeki efendim perşembeyi cumaya bağlayan gece efendim regaib gecesidir. Recep'in biridir. Cuma gecesidir. Efendim çok tevbe ve istiğfar eylesin. Allahu Teala Hazretlerine dönsün. Allahu Teala Hazretlerine düşüncelerinden, hatalarından dolayı tevbe ve istiğfar eyleyip affını arz eylesin. Demek ki o zaman hayırlı insan oluyor. Ve izâ ahsenu üstübşirû. Kötülük etmeyip de iyilik yapıyorsa, kötülük yapmıyor, iyilik yapıyor. Ha, o zaman da sevinir. Çok şükür ki hayır yapmaya muvaffak oldum ya Rabbi diye sevinir. Zaten müminliğin ölçüsünü Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte öyle vermiş. Sen bir kötülük yaptığın zaman üzülüyorsan ve bir iyilik yaptığın zaman ferahlayıp seviniyorsan işte sen müminsin. Bu vasıf müminin vasfıdır. İmanın alametidir. İyilik yaptığın zaman memnun oluyor. Şunu yaptım, oh elhamdülillah içim müsterih. Tamam, imanın alameti. Kötülük yaptı, üzülüyor. Ben bunu neden yaptım ya? Tüh yahu, vah yahu filan. Heh, o da müminliğin alameti olmuş oluyor. Demek ki iyi kötü bir şey yaptıkları zaman estağfurullah diyenler, iyi bir şey yaptıkları zaman sevinip efendim neşelenenler, müjdelenenler ümmetin hayırlıları oluyorlar. Son cümleyi de her yerde söylüyorum. Bu bir bakıma üzerinde biraz fazlaca durulma diyecek bir şey. Ve izâ saferu, yolculuk yaptıkları zaman da kasaru ve eftaru, namazı iki kılarlar ve oruç tutmayıp oruçsuz seyahat ederler. Şimdi bu neden denmiş? İnsanoğlu tabi Müslümanlığı da yapmak isteyince güzel yapmak isteyecek tabi. Bizim dinimizde Allahu Teala Hazretleri müsaade etmiş, emretmiş, tavsiye eylemiş. Efendim yolcu çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya olduğu için 4 rekatlı namazları 2 rekat kılar. Buna namazı kısa kılmak denilir. Bu 4 kılsam nasıl olur? Daha çok sevap olmaz mı? Olmaz, çünkü söz dinlememiş olursun. İkramı reddetmiş olursun. Allah sana hadi bakalım yolda biraz fazlaca yoruluyorsun, üzülüyorsun, 2 kıl namazı demiş. Yok illa ben 4 kılacağım. Yani nezakete sığmaz. Nezaket noktasından uygun değil. Rabbimiz o ikram vermiş. Ya Rabbi çok şükür pekala 2 rekat kılacaksın. Tamam. Sonra Ramazan günü yolculuk yapıyorsun. Oruç tutmayacaksın.
Çünkü yolculukta

0: Oruç tutmamak efendim müsaade olarak zaten Kur'an-ı Kerim ayetinde bildirilmiş. Peygamber Efendimiz de onu tavsiye ediyor. Çünkü şöyle bir his yerleşebilir insanın içine. Hay Allah. Yani o oruç tutmamak müsaadesi var ama gene ben tutmaya çalışayım. Tutmazsam pek iyi olmaz filan gibi yerleşir insanın aklına. Gönlü içi rahat etmez. Yok içim rahat etmedi. Ben gene oruca niyet edeyim der. Tabi yolculuğun sıkıntıları var. Sahura kalkamaz. İftar vaktinde iftar edemez. Yolda tabi yorulur. Meşakkat çeker. Hele Suudi Arabistan gibi sıcak bir yerse susar. Aç kalır vesaire filan. O bakımdan müteselli olsunlar. Rahat rahat o müsaadeyi kullansınlar diye. Ümmetimin hayırlıları yolculuk yaptığı zaman namazı iki kılanlardır ve oruç tutmayandır diyor. Yani tutmayabilir manasını rahatlıkla işlesinler, kullanabilsinler diye böyle buyurmuş. Şimdi yolcu olanın bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre efendim namazı iki rekat kılması ruhsat değildir, azimettir. Yani öyle yapması daha üstündür. İmam Şafii Hazretleri bir müsaadedir, ruhsattır. İsterse iki kılar, fırsatı tam bulursa dört kılabilir diye. O öyle içtihat eylemiş. Bizim imamımız bu hadise uygun. Bak bu hadis-i şeriften çıkan manadan anlaşılıyor ki Ebu Hanife Efendimiz rahmetullahi aleyh güzel fıkıh bakımından Peygamber Efendimizin hadisine uygun olarak içtihat eylemiş. Bir de oruç tutmayabilir insan Ramazan'da. Yolcu çünkü. Sıkıntısı var. Eğer tutmazsa bir şey gerekmez. Ama çok rahatım. Şeyde de bir sıkıntı çekmeyeceğim. Efendim rahatlıkla da tutabilirim. Hem sahura kalkabilirim, hem iftar edebilirim. Gıda bulmakta da zorluk çekmeyeceğim. Kazaya bırakmayayım. Şimdi tutuvereyim. Tutarsa da kabul olur. Bir şey yok. Ama o bu müsaadeyi Peygamber Efendimiz rahatça kullanabilsinler diye böyle ifade etmiş. Rahat. Müsterih olarak isterse tutmayabilir. İsterse tutar, isterse müsterih olarak tutmayabilir. Bu neden? Bizim dinimiz kolaylık dinidir, rahatlık dinidir. Efendim Allahu Teala Hazretleri bizim zorluğumuzu, kötülüğümüzü istemediğinden, kolaylığımızı istediğinden her şeyi yumuşak yumuşak emir buyurmuştur. Emrettiği şeylerin hepsi güzeldir, hepsi faydalıdır. Yasakladığı şeyler bize zararlıdır da ondan yasaklanmıştır. Şimdi ben bir yazı yazdım sigaranın aleyhine. Sigara içmemek lazım diye şöyle kendi aklıma gelen misallerden, çeşitli yollardan tutturdum bir yazı yazdım. Onun üzerine Anadolu'nun bir beldesinden birisi bana 4-5 sayfa bir yazı döşenmiş, bir cevap göndermiş. Efendim, çeşit çeşit misaller veriyor. İşte yani niye sen bu yazıyı yazdın, niye sigaranın aleyhinde bulundun filan gibilerden çeşitli misaller veriyor. Halbuki ben yazıyı yazdığım zaman onun o mektubunda döşendiği yerleri okumuştum. Biliyorum yani orada söylenmiş olan şeylerin hepsini biliyorum da. O bir de diyor ki yani biraz kendini beğenmişlik gibi falan olmuyor mu diyor bana mektupta biraz. Öyle bir şey değil. Elhamdülillah o akşam şöyle bir de manevi bakımdan da yazdığımın iyi olduğuna dair de bir işaret oldu. Kendim sevindim, mutmainim şimdi. Şimdi gülüyorum gazetelerde çarşaf gibi sigaranın zararlarına dair bir kampanya başlattılar. Bir bakan başlattı galiba. Gazetelerde de boyuna. O gazeteler filan hepsi artık sigara doğru değildir filan diye yazıyor. Falanca kulüp, filanca kulüp, onlar da sigara zararlıdır filan diye yazmışlar. Elhamdülillah ben 3-5 ay önceden yazmıştım. Bizim Müslüman kardeşimiz benim yazdığım doğru şeyi bana mektup döşenip tenkit ediyor. Bu böyle şey olmaz ki yani. Ötekiler sonunda dönüp şey yapıyorlar. Zararlı. Vücuda zararlı. Canım hocalarımızdan bazıları içmiş. Hocaların bazısı içmişse neden içtiğini bilmiyorum ama zararlı olduğundan hoca delil olmaz. Hoca delil olmaz. Fıkıhtan arayacaksın delili. Ayetten, hadisten, fıkıh ahkamından delili arayacaksın. İsraf. Tamam. İsraf haram. Faydası yok. Efendim para boşa gidiyor. İsraf oluyor. Oradan haram. Zararlı. Tıbben bütün doktorlar ittifak ediyor. Şimdi de kampanya başlatıldı. Zararlı, tamam. Zararlı olduğu için de içilmemesi lazım. Ayrıca kokusu nahoş. yanında içmeyen rahatsız oluyor. Başkasına eza vermiş oluyorsun. O bakımdan da mekruh. Efendim ayrıca paranın yarısı yurt dışındaki efendim fabrikalara gidiyor. Yarısı veya daha fazlası milyonlar, yani o sigaraya verilen paraları savunma sanayine yatırsak Rusları korkutacak kadar fabrikalar yaparız. Kalkınmamıza yatırsak memleketin her tarafı fabrika dolar. Millet yakıyor oyunu. Yak bir sigara, tüttür bir sigara. İster zengin olsun, ister fukara. Yemekten sonra lazım bir sigara. Tekerlemeler, mekerlemeler böyle gidiyor. Biz söyle, doğruyu söylediğimiz zaman millet kızıyor. Sonra başkaları da söyleyince bilmiyorum artık şimdi ne yapıyorlar. Bunu nereden açtık bilmiyorum. Efendim, herhalde bu dinimiz helal şeyleri, güzel şeyleri efendim emretmiştir, kötü şeyleri yasaklamıştır. Dinimizin her emrinde bir hikmet vardır diye açtık. Eğer işinizde tabii böyle iptilaları, keyifçiliği, efendim tiryakiliği vesairesi olanlar varsa bıraksınlar. Yani doğru değil, bırakması gereken bir şey olmuş oluyor. Hayru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yuhsenu ileyhi ve şerru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yusa'u ileyhi ene ve kafilül yetimi fil cenneti hakeza. Buhari Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Rahmetullahi aleyh. Efendim sahih kitabında yazmış. Hayru beytin, en hayırlı ev fil müslimine, Müslümanların arasında en hayırlı ev. Beytun fihi yetimun yuhsenu ileyhi, içinde kendisine iyi bakılan, ikram olunan, güzel muamele edilen bir yetimin olduğu evdir. Evlerin en hayırlısı Müslümanların arasında, içinde böyle kendisine iyi muamele edilen bir yetimin barındığı evdir. Yetim, yani anası yok, babası yok, efendim işte onu himayesine almış, bakıyor, iyi bakıyor, o en hayırlıdır. Müslümanların arasında en kötü ev de içinde yetim olup kendisine kaba saba sert muamele yapılan yetimin bulunduğu evdir. Yani yetime iyi muamele yapılan ev en hayırlı ev oluyor. Yetime kötü muamele yapılan ev efendim en şerli kötü ev oluyor. Ben ve yetimi yetiştireceğim diye yanına alan, bakan, ona tekeffül etmiş olan insan cennette şöyleyiz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şöyleyiz, yani yan yanayız. Cennete girecek, bana da komşu olacak demiş oluyor. Tabii bilmiyorum, ben şimdi harp olmadığından, darp olmadığından belki yetimler o devirdeki kadar çok değildir. O zaman herkes harbe gidiyordu, şehit oluyordu, geride yetimleri kalıyordu, bakacak kimsesi olmuyordu filan. Şimdi biraz belki azdır. Memleketimiz uzun zamandır harpsiz darpsız bir güzel sulh-u sükun devresi geçirdiğinden iyi durumumuz. Mesela benim babam efendim işte dedemiz şehit olmuş, böyle yetim olarak büyümüş. Ama şimdi biraz nispet olarak az olabilir. Fakat böyle bir sahipsiz, efendim hamisiz, bakıma muhtaç bir yetimi almak, evinde yetiştirmek, büyütmek, okutmak, zamanı geldiği zaman evlendirmek cennete girmeye vesiledir. Peygamber Efendimizin komşuluğunu kazanmaya vesiledir. Çevrenizde böyle trafik kazası, efendim daha başka bir sebepten, hastalıktan vesaireden ölüp çocukları kalmış kimseler varsa o çocukları evlerine efendim taksim ediverip komşular bakar, şey yaparlarsa, yetiştirirlerse bu büyük sevaba nail olurlar. Efendim şimdi ne lüzum var yanımıza alacağız, veririz şeye, çocuk ıslah evine, veririz çocuk esirgeme kurumuna, orada senin evindeki rahatı bulamaz çocuk. Orada belki karyolası vardır, belki kaloriferlidir, belki muntazam, senin evinden daha muntazam yemek çıkıyordur ama orada sevgi eksik olur. Orada kötü alışkanlıklar edinebilir. Ne de olsa sahipsiz şeyler, işte bazen suistimalleri, şeyleri duyuyoruz. Yalan yanlış işler yapıldığını o gibi yerlerde. Sen onu al, Müslüman olarak yetiştir. Şimdi bu Avrupalılar biraz para kazanınca, zenginleşince efendim bir Müslüman çocuğunu küçükten alıyorlar. Yani herhalde bir politika olarak bunu böyle benimsemişler. Bir küçük Müslüman çocuğunu alıyorlar, ailelerine yetiştiriyorlar. Nasıl yetiştiriyor? Hristiyan olarak. Müslüman çocuğunu alıyor, Hristiyan olarak yetiştiriyor, ondan kar umuyor. Eskiden biz ne yapmışız? Eskiden biz Hristiyan diyarlarından çocukları yetiştirmişiz, Müslüman ailelerin yanına verip efendim Müslüman yetiştirmişiz. Şimdi onlar işin tersini yapıyorlar. Gözümüzü açalım. Yetim çocukları yanımıza alalım. Hem cenneti kazanalım hem de bir Müslüman çocuk yetiştirmiş oluruz. Yani cemiyete anne baba terbiyesi almış, aile görgüsü almış, Müslüman bir kimse efendim kazandırmış oluruz. O bakımdan ona gayret edin. Öyle vermeyin. Millet şimdi bir acayip oldu. Annesi babası ihtiyarladı mı onu bile şeye veriyor. İhtiyar evine veriyor. Bizim memlekette yaygın değil. Almanya'da bir kardeşim, arkadaşım vardı. Onların kapı komşu, karşı komşusu. Efendim, kadın sağlam, kocası sağlam. Efendim işte 50 yaşlarında falan kimseler. Annelerini aldılar, götürdüler, ihtiyarlar evine bıraktılar, eşyalarını dağıttılar, tamam, rahata erdiler. Yok ki, evladın annesine, babasına yardım etme duygusu şeyi yok ki onlarda. Götürdü, verdi ıslah evine. Orada daha rahat eder diye verdiler, kendi rahatları için. Mallarını da dağıttılar, efendim, eşyalarını da, evi de şöyle sildiler, süpürdüler, oh ölmeden kurtulduk filan gibilerden. Anlayın Müslümanlıkla başka inançların farkını. Bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, annesi ve babası veya bir tanesi bunlardan sağ olup da, yani evlat ona yetişmiş, hani kendisinden evvel ölmüş olursa görmemiş olabilir ama yetişmiş de cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun ona, burnu yerde sürtsün onun, diyor Peygamber Efendimiz. Hizmet edecek, izzet edecek, ikram edecek, sevap kazanacak. Amerika'da mühendislik yapan yüksek mühendis bir dostum vardı, diyor 2 senedir diyor buradayım diyor. Neden? Anam diyor, anam vardı, ona buradaydı diyor, anama hizmet etmek için geldim diyor. Çocuğu Amerika'da, kendisinin işi Amerika'da, parası şeyi orada kazanıyordu. Annesinin hatırını kollamak için gelmiş, ona 2 sene bakmış. Sizlere ömür diyor, işte birkaç ay evvel vefat etti diyor. Şey, yani son vazifelerini yapmış. Bizim İslam dini böyle. Başka inançlarda işte alırlar, başka yere bırakıverirler.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah ve muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşurum.

0: kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
1: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ.
0: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
1: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'eleti min khayrin va'attahu ahadan min halkik ev khayrin ente mu'tihi ahadan min ibadik fe inni arghabu ileyke fih وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
1: اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne ve lâ mudillîn. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: Allahumma hada du'a ve aleyke istijabe ve hada juhd ve aleyke tuklan.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezi ta'attafa'l izze ve qala bih. Subhanellezi labisa'l mecde ve tekerreme bih. Subhanellezi la yenbagi't tesbihu illa leh. Subhanezi'l fadli ve'n ni'am. Subhanezi'l mecde ve'l kerem. Subhanezi'l celali ve'l ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahumma inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahumma inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi thabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Ultra Magic.
1: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda misafirperverlikten söz edeceğiz. Misafirlik nezaketle güzelleşir. Misafirlik kültürümüzde her zaman özel bir yere sahiptir. Misafir bereketiyle gelir sözü boşuna söylenmez. Evini, sofrasını paylaşmak bu topraklarda bir erdem olarak görülür. Bu anlayış dini ve ahlaki öğretilerle de beslenen güçlü bir görgü geleneğine dayanıyor. Ancak misafirperver olmak kadar misafir olmayı da bilmek gerekiyor. Her misafirlik davetle güzelleşir. Habersiz gidilen ziyaretler özellikle yemek vakitlerine denk geldiğinde ev sahibini zor durumda bırakabilir. Bu nedenle uygun zamanı gözetmek, önceden haber vermek ve ev sahibinin şartlarına dikkate almak nezaketin ilk adımı. Gerçek bir ihtiyaç hali dışında sofralara davetsiz katılmak hoş karşılanmaz. Misafir olunan evde düzenin ve söz hakkının ev sahibine ait olduğu unutulmamalı. Nerede oturulacağı, ne zaman kalkılacağı ya da ikramın nasıl olacağı gibi detaylar ev sahibinin inisiyatifindedir. Misafirin bu akışı kabullenmesi hem karşılıklı saygıyı hem de ortamın huzurunu korur. Ayrılmak istendiğinde bile bunu ev sahibine danışmak inceliğin bir parçasıdır. Misafirliğin süresi de önemlidir. Uzayan ziyaretler iyi niyetle başlamış olsa bile zamanla yük haline gelebilir. Aynı şekilde ev sahibini yoran aşırı hazırlıklar ve gösterişe kaçan ikramlar da bu kültürün ruhuna uygun değildir. En makbulü evde ne varsa onun samimiyetle paylaşılmasıdır elbette. Misafir çoğu zaman bir yük değil, bir bereket olarak görülür. Eve gelen kişinin kendi kısmetiyle geldiğine, geride ise hoş bir iz bırakarak ayrıldığına inanılır. Bu bakış açısı misafirliği sadece sosyal bir ziyaret olmaktan çıkarır, karşılıklı gönül alma haline dönüştürür. Günümüz hayatında da bu anlayışın karşılığı var. Misafirliğe giderken küçük bir hediye almak, evin mahremiyetini

0: Seferberlik deyince aslında Anadolu irfanında bunun çok zengin örneklerini görüyoruz. Ki bu manada hazırladığımız notlar da Akremedya'da kültür hazinemiz kategorisinde yer buluyor. Misafir 10 kısmetle gelir der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birini yer, 9'unu bırakır gider. Ayrıca ilave eder, misafir rızkıyla gelir der. Ev sahiplerinin günahlarının affedilmesine vesile olarak çıkıp gider. Bu hadis-i şerifler hürmetine misafirin hürmeti ziyadedir. Her yer ve durumda mütevazı ve sade bir üslubu tercih etse de misafir söz konusu olduğunda adeta şahsiyet değiştirerek varıyla övünmeden, yokluğuna yerinmeden elinden olanı misafirin önüne serer. Misafirperverlik tek bir ferdi bile dışarıda kalmayacak biçimde Anadolu halkının müşterek niteliğidir. Anadolu insanının misafir kapmak uğruna giriştiği mücadele sahneleri tarih kitaplarına dahi girmiştir. Geleneğimizde misafir kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmez, yabancı olsa da armağan olarak kabul edilir. Garip ve kimsesizlere dinimizde verilen özel önem dolayısıyla garibe garipliğini sezdirmemek yüksek Anadolu ahlakının önemli bir parçasıdır. Ülkemize konan göçen her yabancı bunu yakinen hissetmiştir. Kendi vatanlarında dahi bulamayacakları bir yakınlık, samimiyete şahitlik ederler. Bu meziyetimiz kurumsallaşmış, herhangi bir bedel ödemeden barınılacak, yenilip içilecek, günlerce konaklanabilecek hanlar ve zaviyeler inşa edilmiştir. Bu samimiyet ticaretimize bile yansımış, yabancı tüccarlara gösterilen serbestlikler yerli tüccarları dahi şaşırtacak boyuta gelebilmiştir tarihte. Anadolu'da misafir ağırlamak herkesin sahip olamayacağı bir ikramdır. Ona evin en güzel odası ayrılır, en iyi yemekler ikram edilir. Aniden gelen misafir Allah misafiri olarak nitelendirilir. Böyle tanımlanır ve çok makbul görülür. Ev sahibine evinin adeta birçok ev arasından seçildiği hissini verir. Eve gelen misafir hangi şartla gelirse gelsin eşikten geçmiş kabul edilir. Bereketiyle geldiğine inanıldığı için Allah tarafından gönderilmiş bir ihsan olarak görülür. Hatta misafiri taşıyan binekler dahi özel ihtimama tabi tutulur. Hatırlarsınız evlerimize eskiden misafir odaları olurdu ya da evimizin bir köşesi misafirler için her zaman hazır tutulurdu. Gelir düzeyi müsait olanların evlerinde en güzel odayı veya köşeyi misafirler için hazırladığı, süslediği, misafir ağırlama mekanına dair hususi bir özen gösterdiği bilinmekte. Bazı evler köylerden ya da memleketlerden akıp gelen herkesin konakladığı yerlere dönüşürdü. Herhangi bir yere ulaşım uzun süreler aldığında konaklama kaçınılmazdı ve insanlar kendi köylülerinin evlerinde kalmayı tercih ederlerdi. Hasılı bu evler özellikle pazar kurulan günlerde dolar taşar, her gelen tertemiz ve mis kokulu bembeyaz nakışlı çarşaflarda yatırılır ve özel yemeklerle gıdalandırılırdı. Hatta bazı köylerde misafirhanelerde bulunurdu. Kültürümüzde, geleneklerimizde misafir her zaman kıymetlidir. El üstünde tutulmaya çalışılır. Elinden gelen her ikram yapılır. Hoş sohbetle uğurlanır. Bu güzel geleneğimiz çok şükür ki devam ediyor. Biz de hatırlatmak istedik. Hem misafirperverliğe hem de bu güzel geleneklere dair birçok özel habere Akremedya'nın kültür hazinemiz ve dosya haberleri arasından ulaşabilirsiniz. Böylelikle noktalıyoruz Akremerci'yi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra stüdyolarından merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli bir misafirimiz var. Kendileriyle bir bağlantıyla hasbihal etmeyi arzu ediyoruz. Hadis alanında çalışmaları olan Doktor Yıldıray Kaplan Beyefendi program misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim, hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akra FM dinleyicilerine selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyorum. Ve programın, yayınımızın hayırlı olmasını, hayırlı geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
1: İnşallah, inşallah kıymetli hocam. Çok sağolunuz. Muhaddis ve alim İmam Buhari, en meşhur eseri Sahih Buhari şüphesiz. Bu eserin kıymeti üzerinde, hatta kültür ve geleneğimizdeki yeriyle beraber bulunduğu her yerde, okunduğu meclislerde, toplumlardaki etkilerine dair çok güzel anekdotlarınız vardı. Bir programda paylaşmıştınız. İstedik ki bu programda da tüm dinleyenlerimize aktarmış olalım bu vesileyle. Ama başlarken evvela dilerseniz İmam Buhari'nin

0: İslam ilim ve geleneğindeki anlam ve önemiyle dilerseniz başlayalım. Onun titiz çalışmalarına da vurgu yapacağız muhakkak. Buyurun hocam.
1: Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında İmam Buhari'yi rahmetle yad ediyoruz. Gerçekten onun yapmış olduğu bu eser, ki ömrünü vermiş, 16 yılda hazırlamış. El Camius Sahih, ya da bizim geleneğimizde Sahih Buhari, Buhari-i Şerif olarak bilinen o muhteşem eser. Tarih içerisinde, yüzyıllar içerisinde bu eser Kur'an-ı Kerim'den sonra okunması gereken en sahih kitap unvanına erişmiş. Yani zirve bir eser, bugün konuşacağımız eser. Sahih Buhari, Peygamber Efendimizin hadislerini, sahih hadislerini derleyen bir kitap ve kütüb-i sitte içerisinde birinci sırada yer alan bir kitap. İşte bu kitabı hangi etkenler bir numara yaptı, zirveye getirdi? Onlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Tabii zaten eserinin ismi bile aslında iyice analiz edildiği zaman eserin kıymetini bizlere haber veriyor. Yani Arapçası El Camiul Müsnedü Sahihul Muhtasar Min Umuri Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Sünenihi ve Eyyamih şeklinde bu eser. Türkçe'ye tercüme ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, günlük yaşantısı ve işlerine dair sahih hadisleri toplayan muhtasar kitap anlamına geliyor. Yani eserin isminde kullanılan her bir kavram eseriyle ilgili bize orijinal, özgün fikirler veriyor aslında. Hı hı. Şöyle ifade edebiliriz. Mesela El Cami ismini kullanması bu hadis edebiyatı türlerinden bir türdür. El Cami. Bu şu demektir. O devirde ihtiyaç duyulan her konuda hadisleri bir araya getiren, cem eden, toplayan eser anlamına gelir. Aslında bizde hani biz yani İslam tarihinde mescide daha sonra cami ismini vermişiz. Bu da işte El Mescidül Cami, yani bütün insanları bir araya getiren, toplayan camiye de o isim verilmiştir. Burada hadis türlerinden bir tür olarak El Cami ismi, yani inançtan, ibadetten, ahlaktan tutun, muamelata kadar, insanların ilişkilerine, birbirleriyle kurdukları ilişkiye kadar hemen her konuda ihtiyaç duyulan hadislerin bir araya getirildiği eser demek. Bu tabii İmam Buhari'yi burada zirveye çıkaran nokta şu, hem konu zenginliği ve çeşitliliği var, hem de bunu yaparken kendisinden öncekilerden ve sonrakilerden daha geniş bir içerik ve muhtevaya sahip olarak bunu yapmıştır. İlk defa Buhari'nin başlıklandırdığı, isim verdiği noktalar var. İşte tevhid gibi, bunlar ilk defa Buhari'ye has bir nokta. Şimdi Buhari'nin tabii eserinde muhteva zenginliğini de, daha doğrusu eseri oluştururken kurgusu da çok özgün ve orijinal. Burası da dikkat çekici. Hı hı. Evvela vahiy ile başlatıyor eseri. Vahyin başlangıcıyla başlatıyor. Bu çok önemli. Yani çünkü din, İslam vahye dayanır. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona vahiydir. Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani hadislerinin vahyi gayri metlu diye ifade edilen, yani Kur'an gibi değil de tilavet edilmemiş ama vahiy kapsamında bizim alimlerimiz değerlendirmişlerdir. Sahih Buhari'de vahyin başlangıcını konu edinen bir girişle başlar. Çünkü din bütünüyle vahiye dayanır. Sünnet de, sünnetin kaynağı da vahiydir. Ve hadis, ilk olarak da seçtiği hadis, ameller niyetlere göredir. Yani bu aslında pek çok muhaddisin, hadis aliminin de geleneğidir. Yani ameller niyetlere göredir hadisiyle kitabına bu hadisle başlatmak. Çünkü bu hadis ihlas ve samimiyeti bize anlatır. İhlas ve samimiyetin olmadığı yerde, çünkü istismar devreye girebilir, nifak devreye girebilir. Başka niyetler oldu mu, yani Allah'ın rızası dışında başka niyetler işin içine girmesin diye kitabının başlangıcında da ameller niyetlere göredir hadisini başlatması çok anlamlı. Şimdi hemen ardından iman ve ilim bölümlerine geçmesi İmam Buhari'nin, bu da çok kendi içerisinde özgün ve orijinal. Çünkü Yapmış olduğumuz bütün ibadetlerin, amellerin sahih olması, geçerli olması önce imana, ardından da ilme bağlıdır. Yani bilgisiz olmaz. Bilgiye çok büyük değer verdiğini de burada görüyoruz. İman konusunda da ilk başlattığı hadis, bizim bu İslam'ın işte şartları diye çocuklarımıza öğrettiğimiz, işte İslam'ın şartları beştir diye ilahilere konu olmuş o hadis, kaynak bu. O da işte Büniyel İslam ala hamsin, şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve igami salah ve itaiz zeka vel haccı ve savmi Ramazan. Bu hadiste başlıyor. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur. İşte kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bununla başlatması iman bölümünü çok anlamlı. Hemen imandan sonra ilim konusuna yer veriyor İmam Buhari. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bilgisiz olmaz. İslam medeniyeti baştan sona bir ilim medeniyetidir. İlim yani doğru iş yapabilmek için şarttır. İlim amel etmeyi de gerektirir aynı zamanda. Hemen ilim konusunda, ilmin bu değeri ve öneminin ardından da Buhari bu sefer ahkem konularına, yani amel konularına geçiyor. Burada da yine bir tertip içerisinde önce Cenab-ı Allah'la kulların ilişkisini düzenleyen konuları ele alıyor ki bunlar işte abdesttir, gusüldür, namaz, zekat, hac, umre, oruç, itikaf gibi yani ibadetler. Bunları ele alıyor. Daha sonra da yine hemen peşinden ibadetler bitince bu sefer kulun yaratılmışlarla olan ilişkilerine dair konuları seçiyor. Bu konudaki hadisleri serdediyor. Yani itikaf, hemen itikafın ardından hemen ilk seçtiği konu başlığı alışveriş. Bu da çok enteresan, yani itikaf ibadetinden sonra hemen alışveriş konusuna geçmesi. Yine işte ahkam konuları, alışveriş, kiralama, işte havale, kefare, vekale, şirket, vasiyet gibi, ondan sonra pek çok işte sulh gibi, barış gibi, şahitlikler gibi vesaire. Yani insanın insanlarla ilişkilerindeki ne diyelim naslara yer veriyor, hadislere yer veriyor. Burası da çok önemli. Tabi burada şimdi yine Buhari'nin ahkam konularının bitirdikten sonra ahkam dışı konulara geçişi de çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela burada cihat bölümünden sonra hemen yaratılışın başlangıcına geçiyor. Yaratılış konusunda da Hazreti Adem'in yaratılışıyla burayı bitiriyor. Ardından diğer peygamberlere Enbiya başlığı altında geçiyor. Daha sonra peygamberimize ve ashab-ı kirama dair hadis rivayetlerini de, bunu da menakıb yani menkıbe ve fezail faziletler bölümünde naklediyor. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatıyla birlikte Kur'an-ı Kerim de tamamlandığı için, Kur'an-ı Kerim'in artık nüzulü bittiği için hemen bu bölümün ardından bu sefer Kur'an'ın faziletleri ve tefsir bölümlerine geçiyor. Burada çok önemli. Bu bölümlerde özellikle dinin muhafazası ile ilgili konular işleniyor. İtisam gibi, işte Kur'an'a, sünnete sarılmak gibi konular buralarda işleniyor. Bu bölümlerden sonra hemen neslin muhafazasına geçiyor. Neslin muhafazası noktasında da nesil nikahla devam edeceği için, sahih nikahla devam edeceği için nikah konularına yer veriyor. Çünkü İslam'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi temiz toplum inşa etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir dua var. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yunin ve ec'alna lil muttakina imama diye. Yani aslında bu dua evlenmeden önce bütün gençlerimizin belki öğrenmeleri gereken bir dua. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. Bu duada diyoruz ki biz, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden, işte nesillerimizden, zürriyetlerimizden öyle insanlar lütfet ki o insanlar bizi hem dünyada hem de ahirette mutluluk vesilesi olsunlar. Yani bizlere öyle yavrular bahşet ki, öyle çocuklar ver ki bu çocuklarımız bize bu dünyada da öbür dünyada da mutluluk vesilesi olsun. Ve bu çocuklarımız müttaki olan insanlara da önder olsunlar diye bir dua öğretiyor. Burada yani İmam Buhari'nin işte nikah konusuna geçmesi gerçekten temiz toplum İslam bunu öngördüğü için çok anlamlı. Ardından nafaka konuları

0: Tabii ki nafaka en başta yeme ve içme ile ilgili bir durum, rızıkla ilgili bir durum, helal rızıkla ilgili bir durum. Burada da bu konuları da yer veriyor. Tabii ki insan bu dünyada yani iyi günü olduğu gibi kötü günü de olabilir. İşte hasta olabilir. Ardından işte hastalık ve tıpla ilgili hadis-i şeriflere yer veriyor. Dediğim gibi eserini tabii finalini çok güzel bitiriyor. Yine tevhid konusuna yani başta da hani vahyin başlangıcıyla başlattı. Cenab-ı Hakk'ın aslında belki de bir anlamda tevhid Allah'ın birliğine vurgu yaptı. Bitirirken de yine Allah'ın birliğine vurgu yaparak son konusu, son başlığı bu tevhid konusu ve tevhid konusu Buhari'nin kendisinden önceki alimlerin bu kavramı kullanmadıkları bir konu hadis kitaplarında. İlk defa bu konuyu getiriyor ve bu konuyla bitiriyor. Bu konuyu bitirirken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'ı tesbih etmekle ilgili çok faziletli olan bir bize tesbih öğretiyor. Bir zikir öğretiyor aslında. O da Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Bu zikir cümleleriyle Buhari eserine son veriyor, nihayetlendiriyor. Gerçekten yani eserin kurgusu baştan sona çok özgün nitelikler taşıyor. Başta da dediğim gibi özellikle bu yaratılışın başlangıcı, enbiya, peygamberler, tefsir, itisam yani Kur'an'a ve sünnete sarılmak ve tevhid gibi başlıkları ilk defa Buhari bu eserinde ortaya koyuyor. Kendisinden önceki alimler bu konulara girmemişler. Bu da Buhari'nin özgün bir yönü.
1: Evet hocam, biz tabi İmam Buhari'yi bir hadis alimi olarak biliyoruz, ancak hem bu anlattıklarınızdan da hareketle hem de diğer eserlerine baktığımızda hadisin yanı sıra fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendini yetiştirdiğini, bu konularda da eserler ortaya koyduğunu ve tabi bölümleri halinde paylaştığınız üzere Sahih Buhari'yi de bu şekilde tasniflendirerek özel bir şekilde, titiz bir şekilde hazırladığını görmüş, anlamış oluyoruz böylelikle bir kez daha. Tabii başta da söylemiştiniz, Kütüb-i Sitte başvuru kaynaklarımız arasında Kur'an-ı Kerim'den sonra hadisi şerifi kaynaklarıyla, delilleriyle takip ettiğimiz meşhur hadis kitapları ve bunların ilk sırasında İmam Buhari'nin eseri geliyor. Sahih-i Buhari geliyor. Tabii burada baktığımızda İmam Buhari'nin diğer hadis alimlerinden bazı yönleriyle öne çıktığını görüyoruz. Titiz çalışmalarından hareketle bazı hadisleri kitabına almadığını, raviler arasında bazı şeyleri gözettiğini görüyoruz. Özetle o kısma biraz değinebilir miyiz hocam?
0: Evet, ben çok yine teşekkür ediyorum. Buhari, Hicri 3. asırda yaşamış bir İslam alimi. Kendi hocası 10 yaşında hafız olmuş. Kutsal topraklara gitmiş, Medine, Mekke'de alimlerle görüşmüş. Kendi ifadesiyle 1080 kişiden hadis yazdım diyor. Yani 1080 tane hocası olmuş demek bu. 16 yılda meydana getirmiş bu eseri. Ve yaklaşık 600 bin isnat yani tarihi olan hadis arasından seçerek eserini meydana getirmiş. Tabii bu şu demek yani burada Peygamber Efendimizin hadisleri yani 600 bin bu tekrarlarla beraber ifade edilen şeydir bu. Yoksa hani sayı hadis ilmindeki sayı şu demek yani isnat sayısı hadis metin aynı olsa bile isnat değiştikçe o yeni bir hadis gibi sayılır. Ondan dolayı böyle 1 milyon 600 bin sayıları geçer hadis ilminde. Peygamberimizin hani tekrarları falan kaldırdığımızda hadis olarak gelen sözleri işte alimler tabii bunu da uğraşmışlar. İşte 17 bin 20 bin civarında söz olarak ortalama ifade ederler. Şimdi burada Buhari'nin tabii kendi hocası İshak bin Rahüye'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasan diye onun tavsiyesiyle aslında İmam Buhari eserine başlamış ve yazmış. Tabi burada onun eseri hazırlarken gösterdiği titizlik gerçekten eserin kıymetini artıran en önemli unsur. Çünkü o bütün sahih hadisleri almamış bir defa. Bir seçki yapmış. Bir derleme yapmış. Bir de onun en önemli şartı yani diğer alimlerden onu öne çıkartan şart yani o isnat zincirinde bulunan ravilerin birbirini bizzat görmeleri ve görüşmeleri şartını esas kabul etmiş. Hı-hı. Bu Buhari'nin gerçekten çok özgün olan yönüdür. Mesela bazı alimler aynı asırda yaşamak yeterli demişler ama Buhari aynı asırda yaşamayı da çağdaş olmalarında yeterli bulmamış. Bizzat lika dediğimiz birbiriyle görüşme şartını esas kabul etmiş. Bu çok önemli bir kural, zor bir şey. Yani Buhari gerçekten bu zoru başarmış. Allah-u Teala ona nasip etmiş. Buhari her okundukça ona da o sevap gidecektir. Böyle bir yönü var bu eserin.
1: Hı hı. Bu yönüyle de aslında tabii çokça itibar gördüğünü, üzerinde çokça çalışma yapıldığını görüyoruz. Biraz konunun başka bir boyutuna geçelim mi hocam? Birçok yerde okuna gelmiş, takip edilmiş, çok kıymetli bir eser, üzerinde çokça durulmuş bir eser. Aslında İmam Buhari'nin tabii biz ilmi yönünden hareketle başladık programımıza. Biraz da onun eserinin kültürümüzdeki, medeniyetimizdeki yansımalarına değinelim. Hani Buhari okumaları yapılmış, meclislerde okuna gelmiş, hatta böyle önemli zamanlarda okuna gelmiş. Sizin bu konuda çok güzel paylaşımlarınız vardı. Programımızı dinleyicilerimizle de paylaşmak istedik. Neler anlatırsınız hocam bu konuda?
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii Buhari gerçekten sadece yazıldığı dönemde değil, ardından geçen yüzyıllar içerisinde de zirvede kalmış, zirvede kalmayı başarmış bir eser. Yani günümüzde yapılan bir araştırmaya göre Buhari üzerinde yapılan çalışmalar 500 civarında. Hı hı. Yani bu gerçekten çok güzel bir, yani bu hem şerh hem muhtasar kısaltma hem de açıklama babında üzerinde akademik çalışmaları da falan da eklediğimizde gerçekten muhteşem bir şey. Tabii bizim geleneğimizde, yani kendi kültürümüzde, medeniyet tarihimizde Buhari-i Şerif hatimleri diye bir gelenek var. Ben ondan özellikle söz etmek istiyorum. Tabii Buhari-i Şerif okunması işi, yani Selçuklulardan önce de, Osmanlılardan önce de aslında İslam coğrafyasının dört bir yanında olan bir şey, Afrika'da da olan bir şey. Tabii ben onlara girmeden sadece kendi geleneğimizde buna değinmek istiyorum. Bir defa Osmanlı toplumunda asırlarca, yani Buhari, Sahih Buhari'nin hem eğitim öğretimi yapılmış ve düzenli olarak Buhari-i Şerif hatimleri düzenlenmiş. Yine Buhari hafızları yetiştirilmiş. Yani başından sonra Buhari'yi ezberleyen hafızlar yetiştirilmiş. Bir de halkımıza Buhari-i Şerif dersleri vermek üzere Buhari Hanlık diye bir ne diyelim ünvanda çalışan insanlar istihdam edilmiş. Ve onların maaşları da devlet eliyle ödenmiş. Tabii burada bizim tarihimizde Buhari-i Şerif hatimlerinin yapıldığı ender yerlerin başında işte Topkapı'da Peygamber Efendimiz'in özel eşyalarının da muhafaza edildiği Hırka-i Saadet Dairesi geliyor. Çünkü burada Peygamber Efendimiz'in o hırkası, sakalı, işte mektupları ve Uhud Savaşı'nda o kırılan mübarek dişi yer alıyor. Burada biliyorsunuz kutsal emanetler Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a getirildi Yavuz Sultan Selim döneminde. O hemen İstanbul'a getirdikten sonra da bu Hırka-i Saadet Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani 24 saat bugün de devam ediyor bildiğimiz kadarıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. 2. Abdülhamid Han zamanında buna Buhari-i Şerif eklenmesi, yani Buhari-i Şerif'in tilaveti de ekleniyor. Ama nasıl yapılıyor? Önce hatasız bir şekilde Buhari-i Şerif okunabilmesi için o devrin meşhur hattatı Hasan Rıza Efendi'ye bir Buhari-i Şerif nüshası yazdırılıyor. Aynen Kur'an-ı Kerim gibi harekeli bir şekilde her sayfası özel tesiplerle süslenmiş. Okuyucu çok rahat bir şekilde onu okuyabiliyor. Bu öncelikle böyle bir çalışma yapılıyor ve ardından işte Buhari-i Şerif okunması geleneği başlatılıyor, devam ediyor. Bunun dışında özellikle hani Buhari-i Şerif nerelerde okutulmuş? İşte Ayasofya Camii'nde okutulmuş. Fatih Camii'nde, Süleymaniye Camii, buralarda devamlı okutulmuş Osmanlı döneminde. Yine 90 civarında Osmanlı kayıtlarında bu Meşihat Kütüphanesi'nde arşivinde bulunan kayıtlarda 90 civarında Buhari Han zikrediliyor. Yani 90 civarında insan Buhari-i Şerif okumuşlar. Bunun dışında özellikle Nuru Osmaniye Camii, işte Hamidiye Türbesi, Nakşidil, Valide Sultan Türbesi, Valide Camii, Beşiktaş Camii, Fatih Camii gibi, yani İstanbul'daki Hırkayı Saadet Camii gibi camilerde okunuyor. Tabii aslında şöyle de bakalım. Buhari-i Şerif sadece İstanbul'da da, yani payitahta da okunmamış. Aslında Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyaların neredeyse tamamında okunduğunu görüyoruz. Yani işte İstanbul'dan Bursa'ya, Şam-ı Şerif'ten Kahire'ye, Halep'ten Bağdat'a, Manisa'dan İzmir'e, Sivas'tan Van'a, Kerkük, Musul ve kutsal topraklar, Mekke ve Medine, sonra Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te okunuyor. Burası da çok önemli.
1: Yani bir devlet ve toplum geleneğine dönüşmüş oluyor o halde.
0: Evet, aynen. Buhari-i Şerif bir toplum ve devlet geleneğine dönüşmüş. Yani Hırkayı Şerif Camii birinci sırayı oluşturuyor ama ardından böyle dalga dalga hem Anadolu coğrafyası hem diğer İslam coğrafyası, işte Hicaz coğrafyası, Bağdat'ından Şam'ına kadar, Kahire'ye kadar, Kuzey Afrika'ya kadar buralarda Buhari-i Şerif okutulmuş. Tabii Buhari-i Şerif hatimlerinin icra edilmesinde tabii ki en önemli faktörler şunlar. Yani işte özellikle kıtlık, hastalık, düşman istilası gibi zor zamanlarda maddi ve manevi her türlü sıkıntılardan kurtulmak için sevap niyetiyle cami ve türbelerde okunuyor. Yine tabii bu Buhari-i Şerif adeta Peygamber Efendimize ve onun sünnetine bağlılığın bir göstergesi haline gelmiş. Yani Buhari-i Şerif Peygamber Efendimizle bir nevi özdeşleşmiş diyebiliriz. Bu açıdan okunmuş. Yine İslam ümmetinin hiçbir şekilde mağlubiyet görmemesi için teberrüken bu hatimler yapılmış. Burası da çok önemli. Yani zor zamanlarda bu İslam ümmeti Peygamber Efendimizin manevi şahsiyetine sığınmış diyebiliriz bunu. Mesela bizim kendi tarihimizde de yani işte çok acı günler yaşadı bu ülkede. Zor zamanlardan geçti. İşte Çanakkale Savaşları, bir ölüm kalım, bir var olma mücadelesi. Ardından işte Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın işte yönetildiği meclisimiz 1920'de açıldığında, 23 Nisan 1920'de açıldığında meclisin açılışında da Kur'an-ı Kerim hatimleri yanında Buhari-i Şerif hatimleri de yapılıyor. Bir de özellikle yani o bir milattır çünkü bir talimatname yazılıyor, gönderiliyor. Hem Ankara hem de Türkiye'deki bütün diğer vilayetlere, illere gönderiliyor. Buradaki talimatnameden ben özellikle birkaç yer var. Onu özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: 19 Mart 1920 tarihinde gönderiliyor bu talimatname. Bir, Kerim olan Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Açılışını Cuma gününe tesadüf ettirmekle o günün bereketinden istifade edilecek. Açılıştan önce tüm mebuslarla, milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram Veli Camii Şerifi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an-ı Kerim ve namazın nurundan feyiz alınacak. Namazdan sonra Lihye-i Saadet yani Peygamberimizin sakalı şerifi ve ardından sancakla birlikte meclise gidilecek. Meclise girilmeden önce dua okunacak, kurbanlar kesilecek. Üçüncü madde, açılış gününün kutsallığı için bugünden itibaren Kur'an hatmine ve Buhari-i Şerif tilavetine başlanacaktır. Bu çok önemli. Bununla da yetinilmiyor. Dördüncü madde, mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim hatmi ve Buhari-i Şerif tilavet edilecektir. Yani bu dört maddesini ben seçmiştim. Hakikaten yani bu aynı zamanda yani milletimizin manevi yatını yükseltmek için de planlanmış. Demin sizin de dediğiniz gibi hem devlet eliyle hem de toplum tarafından bir gelenek haline de getirilmiş. Böyle bir yönü var. Ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bir de burada Buhari-i Şerif okunduktan sonra bizim tarihimizde şöyle bir usulü var bunun. Genellikle 3 aylarda başlanıyor. İşte Recep ayının ilk günü Sahih-i Buhari okunmaya başlanıyor. Ramazan ayının 27. gecesi bu hatim bitirilmesi hedefleniyor. Hatim bitirilince de hani biraz önce bahsettiğim Buhari'nin eserine vermiş olduğu son hadis ki o da zikirdir. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim tesbihi. Bu hadise sıra gelince herkes ayağa kalkıyor hatim duasından önce. Bu zikri 101 defa tekrar ediyor. Daha sonra İşte yine kaside-i bürdeden beyitler falan okunuyor. Sonra da hatim duası yapılıyor.

0: diyor. Bu hatim duasına da tabii yani devlet erkanı da katılıyor. Böyle bir teamül de yapılmış bizim tarihimizde. Ecdadımız bunları yapmış.
1: Ne güzel, ne muazzam bir uygulama ve bugün de belki bazı meclislerde, belki Anadolu'nun sair köşelerinde halen Buhari okumaları sürdürülmeye gayret ediliyordur. Daha da ziyadesiyle sürdürülmesi için de bu hatırlatmalar güzel bir teşvik olur inşallah, değil mi hocam?
0: Evet, yani burada tabii gerçekten yani bu geleneğin hani geliştirilerek, güncellenerek yani bu çağımıza göre belki uyarlanarak yeniden devam ettirilmesi düşünülebilir. Bildiğim kadarıyla İstanbul'umuzda yine Buhari Şerif hatimleri yapılıyor. Camilerimizde okunan yerler var, duaları yapılıyor. Hatta buraya İslam dünyasının değişik yerlerinden alimlerin falan katılımı da sağlanıyor zaman zaman. Bu hakikaten güzel bir gelenek. Belki hani bu geleneği bütün vatan sathında yeniden hatırlatmak, belki yeniden düzenlemek, teşvik etmek gerekebilir. Çünkü bu neticede Peygamber Efendimiz'le özdeşleşmiş bir eser. Yani Buhari-i Şerif okununca bunun sevabını işte zaten özel dualar da yapılmış. Yani buna yönelik güzel dualar da terennüm edilmiş. Yani bu hatimlerin işte sevabından en başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna, sonra diğer sahabe-i kiram hazaratının ruhlarına ve okuyan kişilerin işte ne diyeyim geçmişlerinin ruhlarına, içinde bulunan sıkıntılardan, dertlerden kurtulmakla ilgili yönü de var. Bu şekilde Buhari-i Şerif okunmuş bizim tarihimizde.
1: Pekala hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu kıymetli bilgiler için.
0: Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Yani Cenab-ı Hak bizleri yani Kur'an'ına, sünnetine tabi olan kullarından eylesin. Ben bütün dinleyicilerimize en içten, en kalbi selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.
1: Sağ olun hocam. Bizler de teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için inşallah başka bir programda görüşmek ümidiyle diyelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Doktor Yıldıray Kaplan Beyefendi program misafirimizdi. İmam Buhari'nin hadis alanındaki titiz çalışmalarını, İslam ilim ve geleneğindeki anlam ve önemini ve buradan da hareketle Buhari'yi okumaları, Buhari meclisleri ve tarihimiz ve kültürümüzdeki anekdotlarını da paylaştılar bizlerde ve böylelikle geldik programımızın sonuna. İnşallah başka bir programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَدُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girişin. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla efendim her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Katsayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançlıların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinle, farkında ol.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar. Osmanlı'da eğitim. Değerli hocam, İslam'ın ilk ve en büyük emri oku.
2: Evet.
1: Biz sadece Musaf'a baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ama o okunun derin boyutları var. O oku emriyle koskocaman bir medeniyet kurulmuş.
2: Evet, doğru.
1: İslam medeniyeti.
2: Evet.
1: Ve bu İslam medeniyeti içerisinde bir devlet-i aliye etkisi var. Osmanlı evet. Devleti'nin. Özellikle Fatih'in çok büyük evet. etkisi var. Bir çağın açılışı, bir çağın kapanışı, sahne saman medreseleri.
2: Evet.
1: 7 dil bilen bir padişah 21 yaşında. Hem zahiri hem batıni ilimlere vakıf. Genelde eğitim, özellikle Osmanlı'da, daha özellikle
2: Fatih'te.
1: Tamam. O dönemde eğitim nedir, ne değildir? Bugün sizlerle bu konuları paylaşalım istiyoruz hocam. Evet sevgili hocam, sahne seman.
2: Şimdi sahne seman, 8 medrese.
1: Manasında.
2: Evet, sahne seman 8 demek. Semaniye medreseler de denir bazen. Fatih'in kurmuş olduğu medrese. Bu üniversite seviyesindeki medreselerdir. Bir de bunların tetimme dediğimiz, yani lise seviyesindekileri
1: tamam,
2: var ki. Evet, tetimmeyi bitirmeyen, okumayan bir öğrencinin sahne semana gitmesi mümkün değil. Buradaki öğrenciler, sahne samandaki öğrenciler. Şimdi burada şunu da hemen belirtmem gerekiyor. Osmanlı eğitim sisteminde bir hocanın okuttuğu öğrenci sayısı bir sınıfta 20'yi geçmez. 20 kişi olacaktır. 21, 22 oldu mu arkadaş sen filan yere git, filan medreseye git. Orada aynı derslere göreceksin, aynı eğitimi göreceksin ama benim kadrom doldu.
1: 1460'lar.
2: Tabii. Ve Fatih dönemi. Ayrıca her öğrencinin de bir anlamda kefili olacak. Arkadaş evet bu öğrencidir ama temizdir, ahlaklıdır, şöyledir, böyledir.
1: Bugünkü manada veli.
2: Veli durumunda olacak ki bu şekilde yapılabilsin. Ve bu sahne saman medreseleri veya tetimmelerinde okuyan bütün öğrencilerin, bütün talebenin iaşesi, ibatası Fatih vakıfları tarafından karşılanmaktadır.
1: Bir kuruş para vermiyor.
2: Hayır, vermiyor. Böyle bir
1: yemesi,
2: yok.
1: İçmesi, yatması,
2: evet,
1: kalkması.
2: Her şey. Ayrıca şimdi Fatih bu medreseleri yapınca sultan, hükümdar bir şeyde ön ayak olunca halkın geri kalanları da imkanı olanlar da bu sefer başladılar padişahlarına özenmeye. Onlar da medrese kurmaya başladılar. Yeni yeni medreseler kurulmaya başlandı İstanbul'da. Tabii bunların seviyeleri biraz daha düşük. Tetimme hani lise seviyesinde diyelim, ortaokul seviyesinde diyelim. Bu şekilde medreseler var. Böylece İstanbul medreselerle, külliyelerle bir Müslüman şehri haline gelmiş oldu camileriyle birlikte. Ancak sahne saman öğrencilerinin bir özelliği daha var. Yatma yeri olarak iki kişi bir odada kalıyor. Ve zaman zaman sadece hocalarına değil öğrencilere de maaş, vakfın imkanlarına, gelirine göre öğrencilere de sadece yeme, içme, giydirme bir tarafa, onlara da bir çeşit maaş diyebileceğimiz bir miktar para ödenir. Sahne saman hocası o zaman 55 akçe yevmiye, günlük. Osmanlı'da maaş günlüktür. Ha bu belki şu şekilde olabilir. Yani illa her gün verme imkanı da olmayabilir. Nitekim sıkıntı da doğurabilir. Bir haftada alır, haftalık alır, 15 günlük alır ama hesaplar
1: günlük.
2: Günlük üzerine yapılır. Ve eğitim de öğleye kadardır. Öğleden sonra öğrenci tamamen serbesttir. Bu medreseler her alanda, tıbbi alanda, matematikte, efendim dini ilimlerde, hadislerde, bilmem tefsirde, şurada burada dünyanın en büyük alimlerini, en iyi elemanlarını yetiştirmeye muvaffak oldular. Ve bu gelenek tabii daha sonrasında da devam etti. Söz gelimi Kanuni artık kanun dönemine gelince bu sefer Süleymaniye medreseleri açıldı ki bu en üst seviyeye Süleymaniye geçmiş oldu. Süleymaniye müderrisinin yani profesörünün ücreti 60 akçeye çıktı. Tabi bu şekilde değerli olursa bir hoca elbette insanlarda bir şevk olur. Hani eskiden ya işte çocuğum okusun, hiç olmazsa öğretmen olsun. Hiç olmazsa öğretmen olsun. Yani şu olmazsa, bu olmazsa, şu olmazsa öğretmen olsun ifadesi başkadır. Bir de benim çocuğum mutlaka öğretmen olsun demenin ifadesi daha başkadır. Dolayısıyla o dönemde herkes kendi çocuğunun ilimle uğraşmasını, ilim tahsil etmesini ve belli bir yere gelmesini istiyordu. Çünkü bunun sonucunda da başka bir şey var. Devletin en üst kademesine gelebilirsiniz. Osmanlı'da bir sistem var. Belli, biz ona o günkü adıyla tarik dediğimiz meslek grupları var. Askeriyesiydi, efendim bürokrasiydi ve ilmiyesiydi. Şimdi ilmiye imamdan başlar. İmam, kadı, işte naib, kadı asker, en sonunda da Şeyhülislam var. Şeyhülislam devletin padişahtan sonra gelen iki önemli şahsiyet var. Bunlardan birisi Sadrazam'dır, birisi de Şeyhülislam'dır. Buna da ancak ilimle ulaşılabilir. Şimdi Şeyhülislam denince bütün o dönemin okulları kendisine bağlı. Adalet, kadıların tayini vesairesi, adalet tamamen kendisine bağlı. Yani Adalet Bakanı. Ama Osmanlı'da bir sistem daha var. Şimdi kanun, İslam ülkelerinde iki tip kanun var. Hukuk var başka bir ifadeyle. Bir şer'i hukuk, bir de örfi hukuk var. Şer'i hukuk, hani bizim bildiğimiz hani Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in sünnetinde belirtilen şeylerdir. Ama bir de örfi hukuk dediğimiz bir hukuk sistemi var. Nedir bu hukuk sistemi?
1: Toplumun ihtiyacına dönük.
2: Dönük, evet.
1: Genel kurallarla ve ana yapıyla çatışmayan hükümleri düzenlemek.
2: Düzenlemek.
1: Buna, bu düzenleyen ilme de
2: biz buna da örfi hukuk adını veriyoruz. Şimdi elbette ki şimdi Osmanlı Devleti'nin bir özelliği var diğer İslam ülkelerine göre, daha önceki ve sonrakilerine göre. En çok gayrimüslim nüfusu kendi toprakları içinde barındıran devlet Osmanlı Devleti'dir.
1: Allah Allah.
2: Evet. Ve dolayısıyla
1: 72 millet var burada o zaman.
2: Hemen hemen. Evet. Deyim yerindeyse öyle. Şimdi bu insanların da Hristiyan olsun, Yahudi olsun, başka dinden, başka ırktan, başka mezhepten ne olursa olsun bunlara da İslam'a göre bir hukuk sistemler var. Yani bunlara da belli bir şekilde yaklaşacaksın. İslam hukuku bunları ortaya koymuş. Ve dolayısıyla bunların haklarına da tecavüz etmeyeceksiniz. Ama zaman zaman Hazreti Peygamber döneminde olmayan, bilmem Hulefai Raşidin döneminde bulunmayan bir takım sıkıntılar, bir takım işler bu devlette ortaya çıkıyor. Niye ortaya çıkıyor? Çünkü Hazreti Peygamber dönemindeki Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafya, içinde yaşadığı toplum ile Osmanlı'nın coğrafyası, iklimi, toplumu birbirinden farklıdır. Ve yeni yeni bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları siz karşılamak zorundasınız devlet olarak. İşte burada örfi hukuk devreye girer. Örfi hukuk devreye girince yeni kanunların yapılması gerekir. Bu kanunların, bu neviden kanunların yürürlüğe girebilmesi için Şeyhülislam'ın fetvası gerekir. Şeyhülislam'ın fetvası olmadan siz bir kanunu yürürlüğe sokamazsınız. Yani Şeyhülislamlık, Osmanlı'da ilim bu kadar önemli.
1: Terazi, tartan,
2: evet,
1: bir merci.
2: Evet, bu kadar büyük bir önemi var.
1: Dönülüyor ki hocam, birçok özür dilerim Şeyhülislamlar için daha sonraki dönemlerde. İşte padişahın keyfine göre, zevkine göre indiği mütalaalarda bulunarak fetvalar veriyordu ki Devlet-i Aliye'nin çöküşü de böyle başlamıştı diyor. Doğru mu hocam?
2: Böyle bir şey yok. Niye yok? Elimizde örnekler var. Şimdi Yavuz kimdir? Yavuz Sultan Selim.
1: Şu anda beni ter bastı. Yavuz Sultan Selim.
2: Denince herkesin hemen hemen düşündüğü şey odur. Yani ter basılacak bir, kendisinden korkulan bir kimsedir. Yavuz Sultan Selim 150 kişinin idamına karar veriyor. Dönemin Şeyhülislamı Zembilli Ali Cemali Efendi gidiyor, diyor ki efendim bunları idam edemezsiniz. Hoca hoca diyor, bu dünya işidir, sen karışamazsın. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin cevabı, ben senin hem dünyana hem ahiretine karışırım. İslam'a göre sen bunları idam edemezsin.
1: Yedi batman yürek varmış hocada, hocam.
2: Ve Yavuz verdiği emirden geri dönmek zorunda kalır. Yani öyle Şeyhülislam fetva verecek, ondan sonra bilmem padişahın dediğini yerine getirecek. Bu pek o günün şartlarına göre alınması ya da düşünülmesi mümkün olmayan bir şeydir.
0: Ses, söz, sanat.
1: Yavuz demişken hocam, Yavuz'un, Fatih'in torunu.
2: Evet.
1: İyi bir kitap okuyucu. Hatta kitap kurdu denebilecek kadar da kitap dostu olduğu da söyleniyor. Bu hususta gözlerini de biraz kaybettiği de, yani çok okurmuş.
2: Evet.
1: Biz padişahlarımızın her zaman iyi ata bindi, orayı fethaldı, burayı fethetti. Balkanlar, Viyana, Mısır vesaire diyoruz ama özel hayatlarında çok iyi bir okuyucu, çok iyi bir şair, çok iyi bir bestekar, çok iyi bir sporla uğraşan bir cevval, bambaşka bir kişilik.
2: Nasıl da Fatih'in bir şiiri vardı. İmtisalü cahidü fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim.
1: Gayretim.
2: Bunu şair olmayan bir insan söyleyemez. Okumayan bir insan bunu söyleyemez. Yani bu bütün padişahlarda, Osmanlı saltanatı dönemindeki bütün padişahlarda her birinin ilimle meşgul olduğu veya sanatla meşgul olduğunu zaten biliyoruz. Eserler de günümüzdedir.
1: Her biri musiki sanatkar dahil ve şair.
2: Evet.
1: Musiki,
2: evet.
1: Şinas.
2: Hepsinde var.
1: Bu nasıl bir eğitim sistemiymiş hocam?
2: Şimdi saray eğitimi, tabi saray denince bizim aklımıza Topkapı Sarayı gelir. Sarayın Enderun kısmı diye bir yeri var, bir bölgesi var. Burası eğitim yeridir, Enderun. Burada gerek dışarıdan getirilen, tabi Enderun da kendi içinde bölümlere ayrılır vesaire, onun tafsilatına girmek istemiyorum. Dışarıdan getirilen, hani bizim devşirme dediğimiz şeylerin, insanların eğitildiği bir yer. Bir de ki bu Osmanlı öncesi bir gelenektir. Saray eğitimi diye bir gelenek var. Hani medreseler kurulmadan önce, Nizamiye medreselerinden önceki eğitim kurumlarından bahsedenler, işte camidir eğitim kurumu, efendim saraylardır ki sözünü ettiğimiz burasıdır.

0: Burada şehzadeler,
1: padişah çocukları,
0: padişah çocukları her biri ileride padişah olacak şekilde dönemin bütün ilimleriyle ve özellikle siyasi ilimleriyle teçhiz edilerek yetiştirilir.
1: Yönetme sanatı küçük evet, yaşlarda
0: öğretilir.
1: Öğretilir.
0: Öğretilir. Bunlar olmadan zaten birisinin yönetime gelmesi mümkün olmaz. Ayrıca şehzade biraz büyüyüp de artık işi yapabilecek duruma geldiğinde şehzade sancağı dediğimiz yerlere gönderilir ve orada adeta merkezdeki divan teşkilatının veya padişahın çevresinin bir prototipi,
1: küçük mini bir erkan.
0: Evet, mini bir erkanı teşkil edilir, divanı teşkil edilir ve böylece orada eğitim olarak, yani teorik olarak aldığı bilginin yanında bu sefer pratik olarak nasıl yönetilir, nasıl eğitilir toplumlar, bunlar orada şehzade tarafından bizzat yaşanarak öğrenilmiş olur. Bu eğitim sayesinde Osmanlı sultanları başa geçtikleri zaman fazla bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönetimi
1: çekirdekten yetişme diyorlar ya.
0: Evet.
1: Tam böyle çekirdekten yetişme.
0: Ancak öyle olur zaten.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Hadis-i Şerif vardı hocam, siz daha âlâ bilirsiniz. Biz merhum hocamızdan da işitmiştik. İşte insanlar helak oldular, alimler müstesna, alimler
0: evet,
1: helak oldular. Bildikleriyle yaşayan,
0: amel edenler
1: evet, hariç
0: evet,
1: ki onlar da helak oldular. İhlas sahipleri.
0: Devam eder.
1: Daha da sen evet, böyle. Yani evet, aslında ölçüyü de koymuşlar gibi.
0: Evet.
1: Aşkla, şevkle
0: evet,
1: dört dörtlük
0: evet,
1: bir eğitim. Daha sonra onu yaşayacaksın, evet, tatbik edeceksin.
0: Evet.
1: Ve seveceksin.
0: Ve seveceksin. Ve yoksa... bütün ilimleri. Şimdi bizde bir eksiklik var. Bir yabancı mecmuada okumuştum yanılmıyorsam. Epey zaman oldu. Batı ülkeleri kendi çocuklarına özellikle lise seviyesinde bir, kendi tarihlerini iyi öğretiyorlar. Kendi dillerini iyi öğretiyorlar. Kendi dinlerini iyi öğretiyorlar. Bu üç ana branşta, ana dalda bilgi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin, ister tıbba gidin, ister mühendisliklere gidin, ister şuna gidin, ister buna gidin, artık sizde bir nosyon gelişiyor. Kendi diliniz, kendi tarihinizle ilgili, ama bizde maalesef bundan hiçbiri yok.
1: Değerli dinleyenler, hocamıza tekrar sizler adına, ekibimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Cümlenize sevgiler, saygılar, hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri! Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyurulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü, ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام فما أسكر كثيره حرم قليله فما خمر القلب فهو حرام. رواه البخاري عن أنس بن حذيفة رضي الله عنه. Miskal-i zerre hayır yahut miskal-i zerre şer yapan ikisi de görecektir. Yani ne hayrı kaybolur ne de şerri kaybolur. Bir miktar zerre kadar en ufak yani yapılan hayır ve en ufak işlenen şer hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani hareketinizi ona göre tanzim ediniz ki hayrınız da karşınıza çıkacak, şerriniz de karşınıza çıkacak. Demeyiniz ki biz tövbe ettikten sonra bu şerler silinir, günahlar silinir. Fakat o zulmeti kaybetmek kolay bir şey değildir. Onun için daima müteyakkız olarak insan günahlardan uzak kalmaya bakmak lazım. İşte şimdi hac mevsimi, hacıya gidilirken de Cenab-ı Hakk'ın emri olarak وَلَا فُسُوكُ وَلَا رَحَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالِ. Şu üç şeyi Cenab-ı Hakk emrediyor. Rahat, ağızdan çıkan kötü sözler. Fusuk, ameller. Kötü olan ameller. Bu ameller ki Allah'a isyandır dolayısıyla günahlar. Bunlardan çok uzak olun diyor. Hatta mücadele olun. Öyle değildir, böyledir demek bir mücadeledir ya. Bunu da yapmayın diyor. Uyuyorsunuz. Hedefiniz rızaullah'tır. Rızaullah'a giderken bunların hepsini terk etmek lazım. Ufak da olsa ayrılmak lazım. Onun için şimdi bugünkü dersimizde de dersimizin üçündekinde de Cenab-ı Hak dünyada insana verdiği en hayırlı şeylerin birisi yakın, birisi de afiyet imiş. Yakın malum ya, şurası yakındır, orası uzaktır. Yakın olmak üç türlüdür. Aynen yakın, bir yakın var. Aynen, biliyorsunuz. İşte ben anladım ki bu camidir. Tarif ettiniz, şöyle olur, böyle olur, anladınız. Buna aynen yakın diyorlar. İlmel yakın diyorlar. İlm ile size böyle bir şeyin canlı olduğu anlaşıldı. Geldiler gösterdiler işte bak. Gördün mü? Buna aynen yakın dediler şimdi. Ha gördü artık. Bir de hakka yakın işine girip de bir de ibadet edersen o hakka yakın. Bunu bir yemekli de şey yaparlar. Mesela baklavayı tarif ederler. İlmel yakın hasıl olur şimdi. Gösterirler. Ha aynen yakın hasıl olur şimdi gördünüz. Bir de yedirirler. Hakka yakın hasıl olur. Şimdi dinde de bu yakın size hasıl olmalıdır. İlmel yakın biraz zayıf. Aynel yakın ortadır. Hakka yakın herkese nasip olmaz. Büyükler bahsettir. Ama bu yakın demek içerisini nur ile doldurmak demektir. İçiniz nur ile dolarsa nurun olduğu yerden zulmet gider. Gündüz gelince gizli nasıl gidiyorsa güneş doğunca karanlık kayboluyor ortada.

Kalbin kapanmasıyla oluyor o. Kalp kapanmasıyla hedefi göremiyor. Hedefi göremeyince de yanlış yollarda yürüyoruz aslında. İşte bunlar da haramdır demiş. Allah hepimizi affetsin. Kalbi hele la yenfe'u malun ve la benun illa men etellaha bi kalbin selim. Kalbi selim hastalıklardan ağrı olan bir kalp. Hastalıklar çeşitli, hadi hastalıklar. Mesela ne diyorlar o doktorlar bunların içine? Kalbi hasta oldu muydu? İşe yaramıyor adam. Yürüyemiyor, çıkamıyor, koşamıyor. Niçin kalbi hasta? İkinci kalp hastalıkı manevi hastalıklardır. Ahlaksızlıktır. Hasat, riyakarlık, kibir, ucub, emsal olan hastalıklar kalbin manevi hastalıklarıdır ki kalbin nöronunu sert etmiştir. Nasıl ki lambanın ışığının üzerine bir perde gelerseniz ışık dışarıya nasıl çıkmıyorsa kalp de bu kötü huylar dolayısıyla nöronunu kapamış dışarısını görmez olur. Onun için onları da bu kötü ahlaklardan muhafaza etmek lazım. Ela inne rahal islam da'irun. Keyfe nasna'u ya Resulallah? İslamiyet bir değirmene teşvik edilmiş de. Değirmenin başı nasıl böyle dönüyor? İslamiyet de böyle bir dönüş üzerinedir. Mesela bundan 1300 seneki evvelki İslamiyet bulamıyoruz. Niçin? Dönüyor geceli gündüzde bu. Bazen iyi devreler atılıyor, bazen bozuk devreler. Bazen gece, bazen gündüz. Ne yapalım demişler. İnsanlar yani Resulullah'ın zamanındaki gibi insanları bulmak bugün mümkün değildir. Bunlar meleklerden üstün insanlardır. اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ. Çünkü birçok insanlar gelecek ki menfaatlarının iktidası benim sözümdür diyerekten size sözler söyleyecekler. Halbuki ben öyle söz söylememişim. Ama kendi menfaatlarının, çıkarlarının iktidası onu bana ithal edecekler. Zaman böyle bir zaman gidecek. Efendimiz ne güzel vakti var diyor. Böyle bir zaman geldi yok ya. فَمَا فَاتَقَهُ فَوَّهُ اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ فَمَا فَاتَقَهُ فَوَّهُ مِنِّي وَاَنَكُدُ. Öyleyse siz o söylenen sözlerin ben şüphe ettiğiniz vakitte o sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a arz edin. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da ona delil varsa o benim sözümdür. Kur'an onu eğer men ediyorsa mahalif Kur'an'a o benim sözüm değildir. Bu sözler tabi bugün tespit edilmiş. Bugün elhamdülillah günlerin en iyisi diyeceğiz bu cihetten. Çünkü hepsi tespit edilmiş, bozuk sözler ayrılmış. İyi sözler ayrılmış, hepsi kitaplara düzgün olarak geçmiştir devrimize gelince kadar. Allah razı olsun, bunları tertip eden büyüklerimize. Mesela Buhari hadisi, Müslim hadisi, Davud, Tirmizi, Nesai bunlar hep kitap işte deniyor. Bunların içindeki hadislerde şüphe edilmez. Bazı hadisler vardır ki, işte onları bundan seçmişler yani ayırmışlar şimdi. Bu söz peygamberin miydi, değil miydi? Onu anlayacak bu büyükler anlamışlar. Bunlar peygamberin sözü değildir deyse yazıya yetmişlerdir. Ya adlı sütü şey alardın, şerit kanıtlardın. Binaenaleyh benim sözlerimin hepsinde değil ama. Mesela bu söz bakalım Buhari'de söylenen bu söz acaba Kur'an'a uygun mu denmez o. O hadis-i sahihler peygamber ne dediyse فَمَا عَاتَحَكُمُ الرَّسُولُ تَوْحُزُ. Peygamberin dediğini alın. Nehyettiğinden kaçın. E bunların hepsini biz Kur'an arz edersek Kur'an'da hepsini bulamayız karşılığını. Yani hadis-i sahihlerde peygamber ne dediyse bunun dışına çıkmamak lazım. Kur'an'da bu varmış yokmuş o aranılmaz. Ancak hadisliğinde şüphe olan hadisler Kur'an arz olmuş. اَلَا تَسْأَلُونِ مِمَّ بَحِدُ اَلَا تَسْأَلُونِ مِمَّ تَسْأَلُونِ. Niçin bana sormuyorsunuz? Ki مِمَّ بَحِدُ. Niçin güldüm ben? Niçin güldüm? Tebessüm etmişler de. Efendimiz Aleyhisselam. Bu tebessümümün sebebini sormuyorsunuz demiş. Acıktı min gadaillahil adil müslim. Allah'ın Müslüm kulu için vermiş olduğu kaza hükümlere taaccübünden naşedir ki bu tebessüm. Küllemâ gadallahu lû hayr. Cenab-ı Hak Müslüman bir kuluna ne hükmettiyse muhakkak hayır. Muhakkak hayır. Ve leyse küllü ahedin kâne gadallahu lû hayr. Ama herkes için değil. İller Abdülmüslim, Müslüman kulu için. Kaza, bela, fakirlik, zenginlik, neyse, hayırdır onun için. Sabreder, mükafat olur. Şükreder, mükafat olur. Bela tesla'un, ü'müdû rabbik, sallû hamsikum, ve sûbû şehrikum, ve eddû zekâte envâlikum, ve atî'û zâ emrikum, tedhulû cennete rabbik. Yine mi buyuruyor? Niçin? Dinlemiyorsunuz. Dinleyin.

verin. Ömrü Rabbik. Bir kere size kalbinden Halik-i Zülcelal'e ibadeti kusur etmeyin. İbadetin. Ömür. Allah'a müthiş olmak sen ibadet. Ayet-i Kerime. Ya yönnâsü büdû Rabbikum lezî halakut. Sizi halk eden Allah-u Celle ve Aleyh'e ibadet. Efendimiz de bunu diyor. Ömrü Rabbik. Rabbinize ibadet. Niçin? Sizi işte o topraktan yaratıyor her gün. Her gün yaratılan bugünkü insan topraktan yaratılıyor. Halakakim intayni. Sizi ben topraktan yaratıyorum. Niçin görüyorsun topraktan yaratılışını? Anam baban vesile oluyor geliyorsun ama hırkıtı etmek değil, topraktır yine. Bu topraktan yenilen gıdalarla olan kanlar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fabrikası o şu insanı meydana getiriyor. O kan göz oluyor, kulak oluyor, ağız oluyor, burun oluyor, kafa oluyor, yere soruluyor, yöne gidiyor. Niçin? Allah-u Teala'nın hırkıtını sana getiriyor. Sonra sen demek ki öldükten sonra nasıl dirilir bu insan? Şu yer üzerinde yaşadığımız yer. Ateş miydi? Nar-ı Beyda. Ateş demek bir ağacıya karşı kesersin, yeşilken canlıdır. Kestin mi ölmüştür o. Öldükten sonra bir de yakıyorsun onu. İster kömür olsun, ister kül olsun. Ölünün ölüsü artık. Bu ölünün ölüsü olan şu dünyayı وَعَلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَمَفْتَ Öldükten sonra bak nasıl diritti Cenab-ı Hak bu yeri. Önden üzerinde bir şey bitmezken, üzerine basamazsan, basamazken ateştir, basamıyorsun. Fakat onu soğuttu, bak toprak haline getirdi. Bugün nasıl diritti? Her gün üzerinde yaşayan bütün diriler oradan tahayyüş ediyor, oradan gıdalar. İşte bu senin ölü dediğin ardı dirilten Allah, kocaman bir yer. Seni benim için diriltmesin. Ne şüphe ediyorsun ona? Öyleyse sen o seni yaradan ve seni öldükten sonra diriltecek olan Allah Celle ve Aleyh için rûhudû. İbadetten başka bir şey yapmayın. İbadet. Ki ibadet nurdur. Cennetteki dereceleriniz de ibadetiniz de sesinde olacak. Cennete herkes girecek. Müminler. Girecek ama dereceleri ibadetlerin sesinde olacak. Herkesin cenneti alacağı derece buradaki ibadetine bağlı. Ve sallu hamsikim. Yine bak ibadetten sonra beş vakıtı da tabir ediyor. Ve sallu hamsikim. İbadetin çünkü çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden başlıcası en efsali, en güzeli beş vakit namazdır. Ve sallu hamsikim. Efendim, beş vakit namazı da kılınız. Hem ibadet ediniz hem bu beş vakit namazı da kılınız. Ve sumu şahmetin. Ramazan ayındaki orucunuzun da hiç tereddütsüz güzelce tutunuz. Ve eddû zekâti envâlüküm. Bir de mallarınızın zekâsını da veriniz. Daha ve atî'û zâ'emrüküm. Sizin başınıza geçen amirlerinizi de ülül emir diyorlar. Bu ülül emirlere de itaat ediniz. Ki tedhulû cennete rabbiküm. Böyle ibadetiniz eder, namazınızı kılar, orucunuzu tutar, zekatlarınızı da verir de haçtan bahsetmedi burada. Bu da onun için de dahildir. Bu zaman ve büyüklerinize de, ülül emirlerinize de itaat ederseniz kendisi sizin için hazırdır. Ela tasuffûne kemâ tasuffül melâike inde rabbihâ yutimmûne sufûfel evvele ve yeterâsû nefsâ. Bu her gün kıldığımız şu namazı her zaman da söylediğimiz halde ne hikmettir? Safların düzgünlüğüne riayet edilmesi. Şöyle eğer bakmadan namaza duracak olursak bir kambur kumur durulmuştur. E bunu her gün kılıyoruz. Her gün de biliyoruz ki safların düz olması dinin namazın erkanından adalından. Yine Efendimiz burada tavsiye ediyorum. Saflarınızı meleklerin safı gibi yapınız. Melekler Rab, Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in huzurunda nasıl muntazam duruyorlarsa korku, hav, haşyet, intizam içinde duruyorlarsa siz de öyle durun. Sonra safı evvelde ön safta boş yer varken arka safta durmak kerahat olur. Evvela ön safı doldurun, boş yer kalmasın. Arkadaki safı doldurun, sonra en gerisine kadar düşersin. Bunları yapmadıkça namazlar safların bozukluğu nispetinde gönüller bozuk olur. Gönüllerin doğruluğu safların doğruluğuna bağlıdır. Safların doğruluğu, gönüllerin doğruluğunun alameti olur. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra, yol arkadaşım.

Server-i alem sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben bir hiçim. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa, o an olur baharım. Medine-i Münevvere'ye ulaştığında, dilinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bu zarif şiiri dökülen, gönlünü ve cismini ilahi kelimetullah davasına vakfeden, peygamber aşkıyla geçirdiği ömrü Medine'de nihayete eren, kamil, arif, asalet timsali güzel insan, Şeyh Şamil.

Sevgili dinleyenler, bizim tarihimiz baştan başa şanla, şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar, kumandanlar, idareciler, ilim adamları, sanatkarlar, maneviyat büyükleri birer masal kahramanı değil, yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır. Kuşkusuz tarih, geçmiş kuşaklardan miras kalmış, mutlu ve aydınlık bir yarını kurmada yol gösterecek emsalsiz bir tecrübeler hazinesi. Eğer tarihimizle severek meşgul olur ve tevazu perdesi altına gizlenmiş kahramanlar

zamanları tanırsak, tarihimiz binlerce evliyanın, devlet adamının, kaşifin, alimin, şairin, sanatkarın, aşık-ı sadıkların ve filozofun yaşadığı, konuştuğu, öğrettiği, sanatını icra ettiği nadide bir kültür kaynağıdır. Şeyh Şamil'in hayatı da tarihin en şanlı hikayelerinden biridir.

Şeyh Şamil 1797'de Dağıstan'ın Buylan kasabasında dünyaya geldi. Babası gönüllü olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmiş bir subay olan Denk Han Mehmet, annesi Türkmen beylerinden Pir Budak Bey'in kızı Gülçiçek Hatun'dur. Babası ona önce Ali ismini verdi. Küçük yaşta ağır bir hastalığa yakalanan Ali'ye adetlerine uyarak Şamil ismini de verdiler ve o isimle çağırmaya başladılar. Küçük yaşından itibaren devrin büyük alimlerinden dersler aldı. Medrese tahsili yaparak dini ve fenni ilimleri tahsil etti. Tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih ve fen bilimlerini iyi derecede öğrenerek hem büyük bir alim hem de gönül sahibi bir veli oldu. Osmanlı dönemi müelliflerinden Elhac Hasan Şükrü'nün hazırladığı Şems-ü-Şumus isimli eser, Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sırruh Hazretleri'nin hayatı ve halifeleriyle birlikte menkıbelerini de anlatıyor. Bu eserde bildirildiğine göre Şeyh Şamil arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldı. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, fen gibi zahiri ilimleri öğrenerek büyük bir alim, ayrıca tasavvuf ilmini öğrenerek hocasının eşsiz teveccühleriyle de büyük bir veli oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu kıymetli talebesine halifelik de vererek Allah-u Teala'ya kavuşmak arzusuyla yanan aşıkların kalplerine bir kıvılcım sunması için memleketi olan Kafkasya'ya gönderdi. Şeyh Şamil sadece bir din alimi ve veli değil, aynı zamanda İslam için seve seve canını ortaya koyan bir yiğit, Kafkasya'nın en iyi silah kullanan ve ata binen bahadırlarından biriydi. Delikanlılık çağına girdiğinde bileği bükülmez bir yiğit olduğu anlaşılmıştı. 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzları, derin bakışı ve sarsılmaz imanıyla o, Kafkasya'da yaşayan Müslümanların umut kaynağıydı. Kafkasya'ya döndükten sonra Şeyh Mansur'un 17 sene önce başlattığı hürriyet mücadelesine katıldı. Mansur'dan sonra Kafkasyalıların başına Gazi Muhammed geçerek imam oldu. O da gönül sahibi bir veli, şanlı bir yiğitti.

tarihler 17 Ekim 1832'yi gösterirken, düşmanla girdikleri muharebede liderleri Gazi Muhammed vefat ederken, Şamil de ciddi bir yara alır. Onu baygın halde bulan Gimri müezzini sırtında taşıyarak o bölgenin meşhur hekimi Cerrah Abdülaziz Efendi'ye götürür. Onun dindar bir kişiliğe sahip olduğunu ve dinin direği olan namaza verdiği önemi şu hadiseyle daha iyi anlıyoruz. Aldığı yaradan dolayı 25 gün baygın halde yatmış. Uyandığında başucunda duran annesine ilk olarak "Anam, namaz vakti geçti mi?" diye sormuştur. Kainatın yaratıcısına karşı duyduğu bu mesuliyet hissi onu daha da olgunlaştıracak,

Ve kendisini yakından tanıyan Kuzey Kafkasyalılar bu yiğit insanı başlarına imam seçeceklerdi. Şeyh Şamil, imam, önder seçildikten sonra planlı ve düzenli idari yapı oluşturmak üzere vakit kaybetmeden kolları sıvamış, kısa zamanda muhteşem bir yapılanma kurmuştur. Yapısındaki yiğitleri hem din alanında yetiştirir hem de askeri eğitimden geçirirdi. Köylerde bulunan bütün çocukların Kur'an-ı Kerim okumasını sağlar, büyüklerin de dini ilimlerin yanı sıra zamanın fen bilimlerinde de yetişmesi için uğraşırdı. Din bilgisi olmayan cahillerin düşmana aldanacağını, vatanını koruyamayacağını, böylece hem dünyada esaret altında kalacağını, hem de ahirette acı azaplara düçar olacağını söylerdi. Sorumluluğu altındaki tüm köy, kasaba ve şehirlerde medreseler açtırdı. Kendisi de bizzat katılarak talebelere dersler verdi. Medrese öğrencileri derslerinin yanı sıra askeri konularda da eğitimler aldılar. Şeyh Şamil hayatı boyunca bir avuç kahramanla düşman ordusuna karşı kahramanca savaşır. Girmiş olduğu son mücadelede teslim olmak zorunda kalır. Korunmaya muhtaç kadın ve çocuklar vardır. Kafkas Kartalı yapmış olduğu istişareler ve aldığı karar üzerine kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamak şartıyla teslim olmuştur. Teslim olduktan sonra 40 kişilik maiyetiyle birlikte Petersburg'a götürülür. Orada 10 sene esir kaldıktan sonra Rus çarından İstanbul'a gönderilmesini ister. Bu isteğin kabul edilmesinden sonra 1870'te İstanbul'a gelir. İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanır. Sultan Abdülaziz büyük kahramanı misafir eder ve onu muhabbetle kucaklar. İstanbul'da misafir edilen İmam Şamil ömrünün geri kalanını mübarek beldelerde geçirmek ister. Ancak Rusya'dan ayrılırken geri dönmesi şart koşulmuş ve bunun için oğlu Muhammed Şefii rehin alınmıştır. Sultan Abdülaziz Han, onun mübarek beldelere geçmesine izin verilmesi için Rus çarına aracılıkta bulunur ve bu talep kabul edilir. Bundan sonra Şeyh Şamil mübarek beldelere gider ve haccını ifa eder. Aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olan mücadeleci, dirayet abidesi, kahraman, büyük dava adamı Şeyh Şamil 17 Şubat 1871'de Medine-i Münevvere'de vefat eder. Vefatından evvel Resulullah'ın huzurunda sık sık Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şu şiirini terennüm ettiği rivayet edilir. Serveri alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben bir hiçim. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa, o an olur baharım.

Şeyh Şamil Hazretlerinin cenazesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin ve pek çok sahabenin de metfun bulundukları Cennetül Baki kabristanına defnedildi. Allah ondan razı olsun.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan kurra kelimelerinden meydana gelen Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Çok güzel Kur'an okuyan Abdullah bin Ümmü Mektum'un Medine'ye hicretinde, Mahreme bin Neffel'in Darül Kurra denilen evinde misafir olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayetten bu ismin mescitler dışında Kur'an okunan ve öğretilen yerler için daha Hazreti Peygamber devrinde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen ev muhtemelen İbn-i Şebbe'nin sözünü ettiği Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu köşesinde yer alan ve sonradan Abbasi halifesi Mehdi Billah tarafından satın alınıp mescide dahil edilen binadır. Aynı rivayeti İbni Abdülber'den nakleden Huzayi de bu olayın medreselerin kuruluşuna örnek teşkil edebileceğini söyler. Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğretimi daha çok Darül Erkam'da olmuştur. Akabe biatlarından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere Kur'an muallimi olarak Musab bin Umeyr'i göndermiştir. Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu görevi Hazreti Peygamber bizzat yapmakla birlikte Ubade bin Samifi de Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiştir.

Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek üzere toplanan her topluluğa Allah iç huzuru verir. Onları rahmet bürür, çevrelerinde melekler toplanır ve Allah onları meleklerin yanında anar. İşte bu hadis-i şerif, Kur'an ilimleri hususunda sahabe-i kiramı teşvik etmiştir. Efendim, İslam tarihinde mescitler uzun süre bilhassa Kur'an ve hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an öğrenimi için oluşturulan ders halkaları seb ve tasdir diye anıldı. Kıraat hocasına Şeyhül Kıra görevine de Meşihatül Kıra denildi. Şehir mescitlerinde yürütülen Kur'an okutma faaliyeti Meşihatül Mescit, ordugahlarda yürütülen faaliyetler Meşihatül Cünd ismini aldı. Kurra Arapçada okuyanlar anlamına gelmekte ve kurralar Kur'an'ı okumanın kurallarında uzmanlaşmış kıraat bilginleri olarak anılmaktadır. İslam öncesinde şiirlerin bellekte saklanarak aktarılması gibi Hazreti Muhammed'e inen ayetler de önceleri sahabelerce ezberlenirdi. Bu dönemde Kur'an'daki sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenmek ve anlam belirsizliklerini açıklığa kavuşturmak için sık sık karilere başvurulurdu. Böylece kariler Arapça dil bilgisiyle dil bilimi ilkelerinin tanımlanmasına önemli katkılarda bulundular. 7. yüzyılda kariler Hazreti Ali ile Muaviye 657'de Sıffin'de karşı karşıya geldiğinde Hazreti Ali'yi hakeme başvurmaya zorlayacak kadar etkiliydi. 9. yüzyıla gelindiğinde ise artık bir uzmanlar zümresi oluşturan çok sayıda kari, aralarında küçük farklar bulunan çok çeşitli okuma biçimleri geliştirdiler. Bunun sonucunda Abbas halifesi Kahir döneminde 7 kari'nin okuyuş biçimlerinin Hazreti Muhammed'e dayandığı kabul edildi. Bu okuyuş biçimleri kıraat ilmindeki yerini kıraat-i seb'a olarak almıştır. Sonradan 3 kari'nin daha okuyuş biçimi bunlara eklendi ve kıraat-i aşere olarak tarihe geçti.

mütevatir kıraatleri belirlemek için de şu üç özelliği tespit etmiştir. Birincisi, okunacak kıraat veçinin bir tek irab yönüyle de olsa Arapçaya uygun olması. İkincisi, Halife Hazreti Osman tarafından çoğaltılarak Mekke, Medine, Kufe, Basra ve Şam'a gönderilen musaflardan birinin yazı şekline uygun düşmesi. Üçüncüsü, o okuma şeklinin yani veçin bizlere kadar tevatür yoluyla gelip ulaşmış olması. İşte günümüzde bu üç özelliği kendisinde taşıyan kıraatler, kıraat-ı aşereden başkası değildir. Bu kıraatler, yani on kıraat, bütün İslam dünyasınca itirazsız kabul gören, okunan ve okutulan kıraatlerdir. Bunlara on imamın kıraati, orijinal adıyla Kıraatül Eimmetil Aşera denilmektedir. Bu terimler arasında geçen imam kelimesinden maksat, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan, kıraat vecihlerinin detaylarını bilen, kelimelerin lügat ve ıslah manalarını anlayan, kıraatlerdeki kusurları çok iyi gören ve kaynakları iyice tarayabilen alimlerdir. Bir diğer ifadeyle, İslam dünyasının her tarafından Kur'an'la ilgili bilgiler almak isteyen herkesin kendilerine başvuracağı kudretli alim ve fazıl kimselerdir. Kıraat ilmini bu vasıflara sahip olan imamlar nesilden nesile ve kuşaktan kuşağa gerçek anlamıyla ve hakkını vererek aktarmak suretiyle günümüze kadar ulaştırmışlardır.

Kıraat ilminin ileri gelen alimlerinden İbnül Cezeri, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerini mütevatir kıraatler, sahih kıraatler, şaz kıraatler diye üç kısım ayırarak hükümlere bağlamıştır.

Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dünyasında ilk medreseler Hicri 4. yüzyılın ortalarında Nişabur'da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı Darü's-Sunne denilen hadis okullarıydı. Diğerlerinde sonraki bazı medreselerde örneği görülen Darü'l-Kurra ve Darü'l-Hadis gibi bölümlerin olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte hocalarından bir kısmının mukri olmasından da anlaşılacağı üzere okutulan dersler arasında kıraat ilminin önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. Selçuklular kıraat ilminin okutulduğu medreseleri genellikle Darü'l-Huffaz şeklinde adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde hafızların Kur'an okuması için yapılan odalara da bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed'de İmam Ali Er-Rıza Türbesi ve Gevherşat Camii planlarında Darü'l-Huffaz olarak adlandırılan odaların bulunduğu görülmektedir.

Osmanlı'da da Kur'an ihtisas medreselerine genellikle Darül Kurra demişlerdir. Osmanlı topraklarının her tarafında çok sayıda Darül Kurra vardı. Ancak bu binaların büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. Cafer Paşa'nın yaptırdığı bugün evler arasında sıkışıp kalmış Kütahya Darül Kurrası gibi bazı yapılar ayakta kalmak için direnmektedirler. Mimar Sinan'ın yaptığı Darül Kurra'lardan İstanbul Süleymaniye, Hüsrev Ketüda, Sokuldu Mehmet Paşa, Atik Valide Darül Kurra'larıyla Davut Ağa'nın yaptığı Edirne Selimiye Darül Kurra'sı da zamanımıza kadar gelebilen nadide eserlerdir. Darül Kurra'ların birçoğu hakkında tarihi kaynaklar yanında seyahatnamelerle vakfiyelerden ve tabakat kitaplarından pek çok bilgi edinilmektedir. Gezdiği yerlerdeki Darül Kurra'ların bazı özellikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Evliya Çelebi, kendi asrında oldukça fazla sayıda Darül Kurra'dan söz etmektedir. Evliya Çelebi, Edirne hakkında bilgi verirken bu şehirde de birçok Darül Kurra bulunduğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde kıraat dersleri görüldüğünü, İbnül Cezeri ve Şatibi'nin eserleriyle şiirler okutulduğunu yazar. Ayrıca İstanbul'da bütün büyük camilerin bünyesinde birer Darül Kurra yer aldığı gibi, müstakil binalarda da Darül Kurra'ların mevcut olduğunu ve döneminde İstanbul'da 3000'i kadın olmak üzere 9000 hafız bulunduğunu kaydeder.

Efendim, bu ilim merkezlerinde kıraat ilmine dair en çok okutulan eserler İbnül Cezeri'ye aittir. Dilerseniz bugün Cezeri'nin eserlerini Aşere-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyucusuna da yansıtan Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'ten bir arş-ı şerif dinleyelim. Ardından meşhur kıraat imamı İbnül Cezeri ve eserleri hakkında bilgiler verelim.

0: المسجد الحرام.
1: الله الله الله يا رب.

فاصبر وما صبرك

0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi abdi.
1: Allah'a emanet olun.

الحرس. أتراد عبده ليلا من المسجد الحرام.

Cezeri Hazretlerinin eserlerini Aşere-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyuşuna da yansıtan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin farklı makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, İbnül Cezeri Hazretleri kıraat, hadis, tarih, tefsir, fıkıh, tasavvuf, akaid, mevza ve teracim gibi önemli konularda kaleme aldığı 80'e yakın eseriyle ilim dünyamızın değerli bir alimidir. Asıl adı Ebu'l-Hayr Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali bin Yusuf'tur. 1350 yılında Şam'da doğdu. Ailesinin bugünkü Şırnak'a bağlı Cizre ilçesi mensubiyeti sebebiyle İbnül Cezeri diye anılmıştır. 1362-1363 yılları arasında hafızlığını tamamladı. İlk olarak hocası Es-Suruci'den Ebu Amr kıraatini okudu. Ebu Yusuf Ahmet bin Hüseyin el-Kefri'den dersler aldı. 1367 yılında babasıyla hacca gitti ve Medine'de Harem-i Şerif İmam Hatibi Ebu Abdullah Muhammed bin Salih'ten cem usulüyle kıraat okudu. 1367'de tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebu Bekir Abdullah bin el-Cündi, Ebu Abdullah Muhammed bin Es-Sa'i ve Ebu Muhammed Abdurrahman bin el-Bağdadi'den kıraat ilmi okudu. Şafii fakihi Abdurrahim bin Hasan el-İsnevi'den de fıkıh dersleri aldı. Mısır'a 3. seyahatinde sayısı 40'ı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs alimden kıraat, meani, beyan ve diğer dini ilimlere dair dersler aldı. Tahsilini tamamlayan İbnül Cezeri, Şam Emeviye Camii'ndeki Kubbetün Nesr'in altında kıraat ilmi okutmaya başladı ve bu dersler senelerce devam etti. Buradaki derslerine Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı efendim. Adiliye Medresesi, Darül Hadis-i Leşrefiye ve Ümmüs Salih Türbesi kıraat şehliklerinde bulunan ve Şam'da bir Darül Kur'an yaptıran İbnül Cezeri'den, Şam'da ve Mısır'da da kıraat-ı aşere okuyan pek çok talebe vardır.

İbnül Cezeri 1394 yılında Kudüs Salahiye Medresesi müderrisliğinde bulundu. Daha sonra Antakya'ya geçti ve Eminuddin et-Tebrizi ile görüştü. Kendisinin adaleti sayesinde atlı giden Sultan Bayezid sıfatıyla nitelendirdiği Yıldırım Bayezid'in, İstanbul şehri ve surlarının fethi için bir ordu hazırladım. Ben de bu ordunun başında bulunacağım. Benimle birlikte orduda bulunmaya sabır ve tahammül gösterebilirsen durma gel mealindeki davet mektubuna, eğer bana orduyu cihada hazırlamak ve ülkende kıraat ilmini neşretmek iznini verirsen gelir seni bile geçerim. Yoksa geldiğim gibi geri dönerim. Şeklindeki verdiği cevaba müteakip Osmanlı ülkesine geldi. İbnül Cezeri Hazretleri için Bursa Ulu Camii'nde Yıldırım Bayezid Darül Kurrası açıldı. Bursa'da Abdülmümin adındaki hatibin evinde Nihayetül Berara isimli eserini bitirdi. Yıldırım Sultan'la birlikte Osmanlıların İstanbul almak için yaptığı ilk İstanbul muhasarasına, oradan da Büyük Neybolu Savaşı'na iştirak ederek Yıldırım Bayezid'in danışmanlıklarında bulundu. Yine Bursa'da pek çok eser kaleme aldı. Sevgili dinleyiciler, 1402'de vuku bulan Ankara Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra Timur'a esir düşen İbnül Cezeri, Timur tarafından Keş şehrine götürülerek burada yeni yaptırılan büyük medresenin öğretime hazırlanması göreviyle müderrisliğe tayin edildi. Bu dönemde Keş'te Begavi'nin Mesabihus Sunne isimli eseri üzerine 3 ciltlik bir şerhle birlikte Mevlidün Nebi veya Viladetün Nebi adında 150 beyitlik bir eser daha yazdı. 1404 yılında Timur'un İnzar şehrinde ölmesi ve yerine torunu Halil Sultan'ın gelmesiyle Semerkant'tan ayrılıp Meşrebe geldiğinde Halil Sultan tarafından tekrar Semerkant'a çağrıldı. Bir müddet sonra kendi arzusu dışında Şiraz'a kadı tayin edildi. İbnül Cezeri bir kez ticaret maksadıyla Yemen'e uğramıştır. O günün Yemen valisi nezdinde hadis okutmuş ve onun iltifatına mazhar olarak büyük bir zenginlikle Mekke'ye dönmüştür. Bu seferi esnasında Yemen'de verdiği konferansları oldukça ilgi çekicidir. Bu konferanslarından sonra Yemen halkı tarafından İbnül Arabi ve onun Fütuhat-ı Mekkiye isimli eserindeki muhteva hakkında kendisine sorulan soruların bir kısmına Cevabu İbnül Cezeri İbnül Arabi adındaki eseriyle cevaplar vermiştir. Eserlerinin çoğu ilmi kıraat üzerinedir. Bu çalışmaları için Muhammed Muti el-Hafız 87 eseri ihtiva eden bir liste vermiştir. Ali Osman Yüksel'in verdiği listede ise 100 kitap ve Risale adı yer almıştır. İbnül Cezeri 1429 senesi Rebiülevvel ayının 5. günü Şiraz'daki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan evinde vefat etti. Geride İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eser bıraktı. Allah ondan razı olsun diyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı, ailede içte kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim bilmem vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 19.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, size cennetle müjde yasak edilmiştir, yasak diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır. Peygamber de şikayetle, ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler dedi. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert edinme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere, tefekkür için bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktırlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Hadi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de, onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? Diyerek seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Müşrikler, eğer biz tapmada ve bağlılıkta sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımıza bağlılıktan saptıracak, Allah'a ve onun emirlerine bağlayacaktı derler. Onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı ve hükümlerini unutup hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattığı, yaydı? Eğer dileseydi elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu, uzayan gölgeyi güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim. Hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekilde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Öyleyse sen kafirlere

Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafir ve grupları Rabbine ve onun emirlerine karşı koyanlara arka çıkarlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O, gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri 6 günde devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır, Rahmandır. O halde bilmediklerini her şeyden haberdar olana sor, ondan iste. Onlara, Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini artırdı. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle, hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak küfürden, şirkten ve günahlardan tevbe edip inanan salih, sevaplı amel yapan hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap derler. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, sizse Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır.

Şuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eş-Şuara kelimesinden almıştır. 224 ila 227. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar. Ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, onlar hala azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hatayla bir Kıpti'yi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki, hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. Hadi varın da ona. Şüphesiz biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz deyin. Gidip emri duyurdular. Firavun Musa'yı tanıyıp ona, biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin, dedi. Musa, ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kaktığın o nimetse aslında İsrail oğullarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı
bir de gördüler ki o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de gördüler ki o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere "Şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır," dedi. "Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler." Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte, Yevmizzine denilen bir bayram gününün kuşluk vakti bir araya getirildi. İnsanlara "Siz de toplu halde hazır mısınız?" denildi. Firavun'un adamları "Umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz de onlara uyarız," dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a "Eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi?" dediler. "Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız," dedi. Musa onlara "Atın atacağınız ne varsa," dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar ve "Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz," dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine," dediler. Firavun, "Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbet o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım," dedi. Dediler ki, "Zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız." Musa'ya, "Mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz," diye vahyettik. Firavun da şehirlere, "Şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Bizse uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz," diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrail oğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya "Asanı denize vur," diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı. Her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. Onlar da "Putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz," demişlerdi. "Peki," dedi, "siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı?" "Hayır," dediler. "Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü?
siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz?" dedi. "Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana, benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara, Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir: "Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit, denk tutuyor, hatta Allah'a değil size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir." Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: "Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin." Onlar, "Arkana toplumun en düşük tabakasından bayağı kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz?" dediler. Nuh dedi ki: "Onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. Ben o inananları sizin için kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım." Dediler ki: "Ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin." Nuh: "Ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir." Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki: "Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz
ben sizin için gönderilmiş

güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları O verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip, karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip, aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin

çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ey ki halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Senin Rabbin ise elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin Cebrail senin kalbine korkutucu, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine bir bahane ile o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman inanmamız için bize mühlet verilir mi derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz, hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et. Müminlerden sana uyanlara
şefkat kanadını indir.

eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim de. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında onların iyi bir kul olmalarını sağlamak için dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı, düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İslam karşıtı şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da yoldan sapan ve azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar nefse ve zevke hitap eden, her sahada hayal peşinde dolaşır, ölçüsüz konuşurlar ve onlar yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak şairlerden iman edip salih amel, sevaplı iş işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılapla döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Neml zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, gerçekten ben bir ateş türü ışık fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Korkma! Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da Firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet, mucize ve delil arasında o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde, sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak, o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a

bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, Hüdüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. Derken çok geçmeden Hüdüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüdüd'e, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hüdüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden

0: görünce, "Hanginiz onun tahtını bana getirir?" dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, "Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var," dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, "Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir," dedi. Yine dedi ki, "Tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyıp doğruyu bulacak mı, yoksa yola gelmezlerden mi olacak? Artık Melike gelince ona, "Senin tahtın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk," dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona "Köşke gir," denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, "O billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur," dedi. Melike, "Ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi. "Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, "Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız." Onlar, "Senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık," dediler. Salih de, "Sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz," dedi. O Hıcr adlı baş şehirde 9 çetebaşı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, "Biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, 'Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz,' diyelim," dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu, nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, "Siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz." Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 19'u dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19'u dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığı ile ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Yeah. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Enes radıyallahu anh'den kâne izâ asbaha ve izâ emsâ yed'û bihâzihid de'avât Allahümme inni es'elke min fücaetil hayri ve e'udbike min fücaetil şerri fe innel abde la yedri ma yefce'uhu izâ asbaha ve izâ emsâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabaha çıktığı zaman veya akşama erdiği zaman şu sözlerle dua ederdi diyor Enes radıyallahu anh. Şöyle dermiş. Allahümme inni eselke min fücaetil hayri. Ya Rabbi ben senden ansızın böyle bahşet